şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz, diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir, dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı, Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum, ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Öncelikle
1: ne oldu? Ne haber?
0: Diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarihler bütün şeyime rağmen, edepsizliğime, labaliliğime rağmen saygıyla selamlıyorum ha. Klasik ama bu dönem biliyorsunuz. Herkes yaptığı şeyi yapmıyormuş gibi dile getiriyor. Tarihler 30 Eylül günlerden çarşamba ve koca bir ayın da son günü. Yarın yeni bir aya başlıyoruz. Eylül'ü de aham böyle paketleyip yollayacağımız bu günden hepinize bir kez daha.
2: Günaydın
3: sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Nasılsınız bakalım? Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alarak başlıyoruz. Tam 3 dakikanız var. 3 dakika içinde gelen mesajları hızlıca yayında paylaşmaya başlayacağım. Nereden yazıyorsunuz peki? WhatsApp'tan. WhatsApp hattımızın telefon numarasını kaydedin. Şu an yazmasanız bile yayın esnasında gelişecek herhangi bir sohbete eğer laf atmak isterseniz WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80. Süper FM ihbar attı. Yazın adınızı, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Şarkının hemen ardından hızlı bir yoklama turuyla hadi muhabbetimiz başlasın.

Efsane bir şarkı. Nalan'dan duyduğumuz bir şarkı. İrem Derici yorumuyla buradaydı. Madem Nalan'ı anmış olduk, o zaman alttan alttan bir başka Nalan şarkısı da bize eşlik ediyor olsun. İşimize gelir. Nalan ne zaman gelecek programa diye siz sormadan ben söyleyeyim. Ben de bilmiyorum ama gelecek. Geleceğim dedi yani. Aynen. Geleceğim demiş olmasaydı gelecek demezdim. Evet, hadi önce yoklamamızı alalım bakalım kimler nerelerden dinliyor. İstanbul'da hava oldukça kasvetli ve artık karanlık sabahlara uyanmaya başladık. Mecazi anlamda değil, o başka, ama gerçek anlamda işte sabahları işe giderken havanın daha karanlık olduğu günler günden güne biraz daha yoğunlaşacak. Bir şey diyeceğim. Azıcık çalayım mı? Bir kuple dinleyelim, ondan sonra mesajlar.

haydi ya Allah diye girişelim mesajlara. İyi yayınlar İstanbul Ali Beyköy'den Kemal, günaydın. Viyana'dan taksici Alper, cümleten selamın aleyküm diye girmiş mekana. Aleyküm selam Alper, günaydın. Konya'dan Ali, eşimle birlikte her sabah kulağımız sende, yağmurlu bir Konya sabahından herkese günaydın demiş. Abi hep yazıyorum hiç görmüyorsun ya diye Hamza mesaj yollamış. Hamzacım günaydın. O da Beykoz'da okula giderken dinliyormuş. Tolga yazmış, her sabah olduğu gibi yine buradayız. Aynen ya Doğancam, ben de bu sabah aynısını düşündüm. Nerede günüm nerede günüm doğusunda o güzel güneş, günün doğuşunda yazmak istedi herhalde, araba kullanıyor. Evet, günaydın. Ha bir de o Almanya'dan dinliyor, Deniz günaydın. Kanada Montreal'den gece vardiyasında, yine kış geldi, yine soğuk, yine totomuz donuyor. Kenan. Trabzon'dan Serdar günaydın. Allah'ım nazarlardan korusun. Yine erkencisin. Manifest 777 yazan Çiğdem. Aşk olsun. Ben hiçbir zaman geç kalmadım ki. Siz erken geliyorsunuz. Malatya'dan okul yolundan günaydın diyor sevgili Nesrin. Vurur yüze ifadesi. Günaydın Doğancan ahalisi. Demiş Bursa'dan Sude. Yoğun bir İstanbul trafiğinden tersaneye gitmeye çalışıyoruz demiş Tuzla'dan Ali. Beylikdüzü'nden Meltem, feci bir harami dere trafiğinde çekilecek tek radyocu sensin Doğancan demiş. Ya yeri neyse dur, bir şey diyecektim de sonra derim onu. Yani. Meltem günaydın. Selamlar, sevgiler. Aşırı yağmur yağdı, silecekler yetişmiyor ha demiş Pendik'ten Ömer. Hadi ya, o tarafta demek ki sağanak var. Şu an Maslak'ta yağmur yok. Yani aralıklarla yağmaya devam etti ama bu akşama kadar mı devam edecekti yağış? Dur bir bakayım. Bizim bu meteorolojide çalışan neydi, Fatih miydi? Fatih! Dinliyor musun? Dur bakayım. Yo, full yağmurlu gösteriyor bu hafta. Yani çarşambaya kadardı. Bagayrum. Bugün evet, yarın da var, cuma da var, cumartesi de var. Hayda. Cumartesiye kadar yağış gösteriyor da İstanbul'un hangi bölgelerinde acaba? Ankara'dan selamlar. Her buluşmada fotoğraf manyağı yapan kişiyim seni demiş. He. Kız nereden hatırlayayım? Eyüp'ten Silivri'ye yoldayız demiş. Kim bu? Özkan selamlar. Antalya'dan günaydınlar diyor sevgili Baki günaydın. Moskova'dan Barış, o da sık sık yazar. Vallahi gece yarısı gibi hissediyorum. Kapkaranlık bir Köln sabahından selam diye Selda mesaj yollamış. Siz tabii geridesiniz şu anda değil mi? Bir saat mi, iki saat mi? Köln saat kaç diye hemen bagayırım. Evet, bir saat geride şu anda Avrupa, Almanya. Antalya'dan selamlar diyor Abdullah. Abisi Duru'dan çokça selamlar diye Ataşehir'den bana selfie yollamışlar. Anne kız günaydınlar, selamlar Zeynep. Ne bu, oku oku oku diye bir fotoğraf var. Ne bu? Ne? Birinin fotoğrafını yollamış bana. Ne diyor? Oğlumun Doğancan diye bir arkadaşı var. Vallahi billahi aynı sen demiş. He, bakayım. Evet, bir andırıyor. Oku, bu muydu? Vah. Doğancan, aslında ben Makedonyalıyım ama şu an İsviçre'de seni dinlerken işe gidiyorum günaydın diye Seyat mesaj yollamış. He? Selamlar, günaydın. Tuba yazmış, eşim Murat'la birlikte Balıkesir'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gidiyoruz. Belgrad'da uçağımız var. Gezeceğiz, geleceğiz demiş. Ha güzel. Sırbistan güzel memleket ya. Belgrad çok keyifli gerçekten. Hani böyle zaten Türkiye'de yaşayan birçok kişinin vizesiz olarak yurt dışı seyahati yapayım dediği yerler arasında ilk üç de diyebiliriz değil mi Belgrad? İşte Makedonya var, Sırbistan var, Tayland var. Ya Japonya'yı çok istiyorum da abi, çok yol ya, çok yol da. Ben bak hafta sonu Kars'tan döndüm uçakla, 2 saatte belim bıkıdım bari. Tahran'dan dinliyoruz seni demiş. İran'dan yazmış sevgili
Ayda. Yo ben hala bu işe çok şaşırıyorum ya. Bak ben İstanbul'da bir tane odanın içinde konuşuyorum. Aha bak diyor ki Tahran'dayım diyor. Ondan sonra al bak ya gelmiş yine Avusturya'dan dinliyorum diyor. Almanya'dan yazdım diyor. Karadağ'ı unuttun demiş Rabia. Ha vizesiz gezici. Orada bir vizeyle alakalı bir gündem vardı. Ne oldu vize gelecek gelmeyecek falan öyle bir muhabbet vardı. Onu hatırlamıyorum. Belli bir gün kısıtlaması mı koyacaklardı acaba? Neyse diyor ve hemen önce kısa bir araya gidiyor. Ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla. E haydi bakayım.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
2: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: TRT.
1: Reklam. Doğan Canlı Yayında devam ediyor.
2: Doğan Canlı Yayında.
3: Doğan Can.
4: Evet, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Kiminle mi görüşüyorum?
4: Onu ben yapacağım. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Valla E5'ten çok hızlı trafik başlıyor. Ama yani şu dakikalar için sıkışık değil.
4: Vay zaten. Benim kardeşim E5 falan diyor, 12 yaşında çocuk ya. Ben 12 yaşında E5'in ne olduğunu bilmiyordum. Robot zannediyordum E5'i. Neden Arda olmuş adın?
3: Ya erkek ismi düşüncesiyle konulmamış. Ablam var bunda. İkinci kız olunca hani Arda arkasından. Hani manasında.
4: Diye böyle bir... Senin de kaderin ne acayipmiş hakikaten. Ablayla uyumlu olsun diye resmen erkek adı koyulan bir genç kız. Artık siniri bozulmuş, gülüyor. Ay, baksanız. Ay yavrum be. Vallahi.
3: Erkek arkadaşım seni dinlemiyor ama sürekli seni dinlediğim için çok kıskanıyor gerçekten seni.
4: Ay, bunu da çok duyuyorum ama neyi kıskanıyorsunuz Allah aşkına ya?
3: Ama ben çok seviyorum, onu dinlemiyorum.
4: Ya neden biliyor musun, bak erkekler bu konuda çok da haksız değil. Yıllar boyunca hala daha var böyle radyo programlarında. Hı-hı. Erkek radyocu bir kadın bağlandığı zaman hemen bir ağzı yüzü değişiyor böyle bir. Nereden aradın öyle mi?
3: Ama gerçekten.
4: Böyle sapıklarla biz ömrümüzü geçirdiğimiz için herkese doğru. Potansiyel sapık muamelesi yapılıyor. Bizim öyle bir muhabbetimiz yok kardeşim. Hepimiz bacı kardeşiz burada yani. Sen ne iş yaparsın acaba?
3: Ben hostesim.
4: Sürekli o yolcuları karşılarken hoş geldiniz ya da işte sabahsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Allah belanızı, girin artık, gireceksin. Yeter, günaydın zıkkımın köşe.
2: Doğan Canlı Yayında. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Sevgili dinleyicilerim, hızlıca 3-5 mesaj daha paylaşacağım ama öncesinde bugünün yayın konu başlığı. Benim şu hayattaki en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa, hatalarımızdan, aldığımız yanlış kararlardan bahsedeceğiz. Yani şunu yapmayaydım iyiydi ama ahla hayat diyebileceğiniz ne varsa, benim hatam diyebileceğiniz konular bugünün

Evet, Meltem diyor ki aha şimdi herkes kocasından dem vurmaya başlar. Evet, değil mi? Bu adamla evlenmek benim en büyük hatam. Öyle şeyler istemiyorum. Daha yaratıcı cevaplar lütfen.

Doğan Can'cığım, 2015'ten beri her gün olduğu gibi bugün de yine yeni güne senle merhaba demiş. Helsinki'den dinliyor sevgili Tuğba. Tuğba'cığım günaydın. Gerçekten bazı dinleyicilerim var. Mesaj yollamadıkları zaman belli bir süre geçiyor. Mesela mesajını, adını görmüyorsam, aa böyle biri vardı nerede diyorum. Tuğba sen de onlardan birisin. Bu havada kampa gidiyoruz İstanbul'dan Yalova'ya. Eşim Yakup'u çok seviyorum diye Aysun mesaj yollamış. Ay kamp mı? Bu kadar da kışta çamurda. Ay. Ne bu? Eskilerin bilgisayar oyunu vardı bir tane, Metin 2. Ha evet doğru. Küçükken başladım, bırakamadım. Dersleri çok boş verdim. En büyük hatam bu sanırım. Keşke derslere yoğunluk verseydim, daha iyi yerlerde olurduk belki demiş Taha. Taha yok ya, onun alakası yok. Olsa olurdu. Hiç yani. Ona bağlama yani, bahane. 40'lar 50'den Seyit yazmış. Dün hani sana morgdan yazmıştım ya. Aa evet. Çıkışta ben bir kaza yaptım. Rabbimin uyarısı gibi bir şeydi. Maddi hasarlı oldu ama kötü bir andı benim için. Ya. Ya. Seyde. Seydeyim. Seyit mi Seyde mi? Dur bakayım. Seyde evet. Şey demişti. Evet, morgda seni dinliyorum. Burada temizlik yapıyorum demişti. Buradakilerle beraber dal geçer gibi. Ben dedim ki kız çarpılırsın orada, müzik dinleme dedim. Ya da kulaklıkla bile dinleme hatta dedim ama. Dinletemedim ki. İnşallah beni de gözlerinin arayacağı bir gün gelir. Ah ah, bu Atilla abi neden yazmıyor dersin demiş. Tamam abi. Sabah yürüyüşünde yine senle beraberiz diye Gaziantep'ten Deniz yazmış, günaydın. Evet, bugünün yayın konu başlığı en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa, hadi ilk telefonumuzu alalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollamaya devam edebilir. 0531 785 90 80.

Hadi. Türkçe pop gurmeleri. Neydi bu şarkı? Hadi hızlıca bakayım tahmin edebilecek misiniz? Dur bu kadar. Hadi bakayım. Neydi bu? Ay neydi ya? Dilimin ucunda. Ay neydi neydi? WhatsApp'tan bulanlar bir yazsın bakayım. Bulana şey yapacağım. Kurdele takacağım. Özgün değil. Ama benziyor onun şarkısının girişine değil mi? Doğru. Aa, alakasız Seda Sayan yazan var. Bravo. Evet, takır takır düşmeye başladı Seden Gürel mesajları. Aynen. Seden Gürel nerelerde ya? Ne kadar güzel işleri vardır onun da.

0: Haydi gelsin bakalım ilk telefonumuz. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Fatma Nur ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Fatma Nur?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Sağlık çalışanıyım.
0: Kolay gelsin. Gelelim konumuza. Nedir en büyük hatan Fatma Nur?
1: Şimdi şöyle. Benim güzeller güzeli kocamın beni uyardı ama benim dinlemediğim annesiyle alakalı bir konum vardı.
0: Aa.
1: O konudan dolayı çok pişmanım.
0: Ne oldu mesela?
1: Mesela ilk evlendiğimiz zamanlar işte anneme sırrını paylaşma, anneme fazlasıyla güvenme, işte lafını söyleme, bak sonra bir yerde gider söyler üzülürsün gibi şeyler söylüyordu.
0: Ha.
1: Ben de diyorum ki herhalde beni denemeye çalışıyor. Yani annesi için kim böyle bir şey der ki yani?
0: Bu arada evet ben de onu bir garipsedim yani. Başta ama şimdi kimse de bence bununla ilgili böyle büyük konuşmasın. Adamın da bir bildiği var demek
1: yani
0: ki. Çünkü ana var, ana var.
1: Aynen. Aynen öyle. Öyle bunu hep garip. Aslında tabii ister istemez böyle paylaşımlarımız oldu. İşten çıkarım, ararım. O beni arar böyle. Hep konuşma. Sonra saçma sapan bir konuda bir dedikodusunu duydum. Sonra demez mi bir de bana bu söyledi diye. Ben dedim ki onu ben böyle söylemedim ki. Sonra biz girdik ağır savaşla. Ondan sonra eşim de bana dedi ki ben de sinirimden ağladım. Eşim dedi ki ben sana demedim mi dedi. Demedim mi ben dedi. Hangi çocuk dedi annesini kötüler ya da böyle bir şey söyler. Ağla ağla biraz daha ağla akıllanır dedi.
0: Değişik. Bilmiyorum demek ki yapısı öyle. Bazı insanların çünkü huydur çıkmaz.
1: İki katranlı.
0: Yapacak bir şey yok. Neyse en azından bazı şeyleri deneyimlemeden anlamıyor insan. Sen de bundan sonra o gerekli mesafeyi korursan yapacak bir şey yok yani artık olan olmuş.
1: Artık koruyorum bayağıdır mesafeyi.
0: İyi peki Fatma Nur. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bu şarkıyı Fatma Nur'un kayınvalidesi Fatma Nur'a söylüyormuş gibi dinleyin. Kaynana buyur.

0: Ay Doğancan, bu şarkılar ne güzel, hiç sıkılmadan dinliyoruz gerçekten. Yeni dönem şarkıları 3. dinlemeden sonra fenalık geliyor, bayıyor demiş Didem. Çünkü bu şarkılarda bir hikaye var, bir derdini anlatıyor. Yani kitap gibi, kitapta da bir olay örgüsü vardır ya, eski şarkılarda dikkat edin, türkülerimizde de bu çok vardır. Bir olay örgüsü var, bir olayı anlatıyor, bir hikayeden bahsediyor. Şimdi sadece müziğe uydurulan işte kafiyeli sözler olsun falan diye uyduruk uyduruk. Ne anlatıyorsun yani? Hiç belli değil. Derdi ne belli değil. O yüzden bu şarkılar bence ayrı yer etti. Bir de tabii bizim belli güzel dönemlerimize de eşlik ediyor olmasından dolayı bir gönül bağı var haliyle bu 90'lar ya da 2000'lerin başına çıkan şarkılarda. Neyse, bugünün yayın konu başlığı en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa.
1: Bir reklam. Türkiye'nin
2: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: nakit puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de. Süper FM.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Günün konusuna uyumlu şarkılar çalayım bugün. En büyük hatam dediğiniz, aldığınız o yanlış kararlar bugünün yayın konu başlığı. Ozan Doğulu aranjesi. Adam öttürüyor ya. Tam böyle gece 3'te Bağcılar'da bütün camları açıp arabayla gezmelik şarkı. Sebepsiz bir başıma.

0: kazanacağım bu piyasa, kimleri kimleri yemedi ki demiş Volkan. Ya ben en çok şeyi merak ediyorum. Onunla alakalı sürekli baktım böyle internette bilgi bulamadım. Bulan varsa bana bununla ilgili yazsın. Bir tane kız vardı. Şeyi okuyordu böyle gözlükleriyle, elinde gitarıyla, böyle yuvarlak Zerrin Özer gözlüğü vardı. Elinde gitarla böyle dağda bayırda klipleri vardı. Burçin. Kızın adı Burçin. Türkü söylüyordu. Hatta şeyi çok meşhur olmuştu. O dane dane benler var yüzünde. Onu okuyordu. O kız ne oldu ya? O da herhalde evlendi, baklandı inşallah. Öyle bir şey olmuştur umarım. O da yok. Hadi gelsin bir telefonda. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle mi görüşüyorsun? Emine ben.
0: Hoş geldin Emine. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Ben şu anda yoldayım. Göztepe Hastane yolundayım ama normalde Ümraniye'deyim.
0: Güzel. Ne iş yaparız?
1: Ne iş yaparız? Özel bir sektörde çalışıyorum. Çok güzel. Doğal ürünler üreten bir yerdeyim.
0: Ne mesela?
1: Doğal deterjanlar, işte çamaşır makinesi, bulaşık,
0: anladım.
1: İşte sıvılar falan.
0: İyi, öyle. Kolay gelsin. Nedir acaba senin en büyük hatan Emine?
1: En büyük hatam benim iş yerine arkadaşlarımı sokmam oldu. Gerçekten hayattaki en büyük pişmanlığım.
0: Ya ne oldu? Senin el ayak uzattığın insanlar daha sonra sana çelme mi taktı?
1: Aynen öyle. Gerçekten öyle ve şu anda aynı yerde onlarla çalışmak böyle çok sıkıcı.
0: Ne
1: çok
0: mesela güzel. Spesifik şunu yaptılar diyebileceğim bir örnek ver.
1: Yani arkamdan konuştular. Şu anda ben mesela onunla konuşmuyorum. O bütün iş yerini ele almış durumda. Çok sinir bozucu bir durum.
0: Ve senin yani vesilenle bütün... girmiş olmasına rağmen hiç o vefa aynen. duygusunu hissetmiyor.
1: Aynen, gerçekten öyle.
0: Ama şimdi bak etraflıca sen şu anda hatta değilmişsin gibi sesli düşünerek konuşacağım Emine Hanımcığım. Evet böyle bir şeye vesile olmuş olabilirsiniz ama bunu yapınca da dokunulmaz olmuyor ya insan. Acaba yaptığın bir şey var da farkında olmadan hani senden kaynaklanan bir negatif durumdan dolayı mı acaba o da böyle bir hale tavra girdi?
1: Yok öyle değil. Ya zaten hayatıma yeni aldığım bir insandı. Böyle bir senedir falan tanıdığım bir insandı. İşte aslında bir nevi orada tanımış oldum. Benden kaynaklanan bir durum değildi.
0: Anladım. Açıkçası. Yani kavun karpuz değil ki koklayıp değil mi?
1: Aynen. Ya zaten şey. Enteresan olan kısmı hani... Ben bir rahatsızlık geçirdim. Onu işe aldım. Biz zaten onunla gün olarak çalıştık. 2-3 gün çalıştık. Sonra ben hani işe biraz bir ara vermek zorundaydım.
0: Tamam.
1: Zaten döndüğümde gördüğüm ortam çok fenaydı.
0: Yokluğunda ele geçirmiş ha
1: hakimiyet. Tabii tabii. Gerçekten öyle. Çok sinir bozucu bir olaydı.
0: Tatsız.
1: Gerçekten.
0: Evet. Geçmiş olsun bacım. Allah sabrını da verir inşallah. Hadi tabii, gelsin inşallah. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Evet, Burçin'le alakalı bir sürü mesajlar geliyor. Ali de yazmış, diyor ki o dönem Erol Köse'yle sıkıntılar yaşadı diye mesaj yollamış. Doğru. Erol Köse de Allah rahmet eylesin de ne biçim adamdı ya vallahi. Benim de var onunla husumetim. Anlatayım mı, ister misiniz? Ya da neyse da göçmüş gitmiş ne. Bana da yaptı yani. Benle alaka değil mi? Sanki ben kaset mi çıkarıyorum? Yok, gel benle de uğraştı. Durup dururken bu arada. Hiçbir sebep yok. Geldi beni... Neyse ya ama... Evet. Haberler hemen ardından devam.
2: Bir reklam. Türkiye'nin...
3: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırmayın.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım, ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin "yanlış yapanlarla vedalaşırız" mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum, ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
2: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

Bugünün yayın konu başlığı, en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa. Ya tamam, keşke dememek lazım, hayat tecrübeler bütünü falan filan, aman duman, ama ya Doğancan şunu yapmasaydım iyiydi diyebileceğiniz ne varsa, bu benim için gerçekten asrın hatasıydı diyebileceğiniz o mevzular, aldığınız o kararlar bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80. Ya lafa başlayıp ondan sonra neyse boş ver diyenlere gıcık oluyorum demiş Selda. Ay ben de ya Selda, hiç hoşlanmam. Madem anlatmayacaksın niye açıyorsun konuyu, değil mi yani şimdi? Kalbi bir taş olur. İlgi çekmeye çalışıyorlar. Bir kere söylüyorum. Bir kere dinlesin. Hatasız kul olmaz Doğancan demiş Çetin. Yemin et Çetin. Aşk için. Devallah.

0: Alo. Teşekkürler Türkiye.
1: Tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen. Günaydın. Günaydın.
2: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ayşenur.
1: Kim?
2: Ayşenur.
1: Ayşenur, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Hemşireyim, işe gidiyorum.
1: İyi, hangi servistesin?
2: Ben sağlık ocağında çalışıyorum.
1: Ha, güzel, kolay gelsin. Genelde gebelik aşıları, ondan evet. Sonra günlük rutin işte... Yalandan rapor almaya gelenlerin koordinasyonu falan filan değil mi?
2: Gibi.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir en büyük hatan Ayşenur?
2: En büyük hatam eşimden ayrıldım ben, eski eşim artık. 5 yıl önce onu iş aldattığında yakaladığımda boşamamış olmak.
1: Aa. Biraz aç bunu. Ne oldu? 5 yıl önce bunu affettin, devam ettin. Daha sonrasında yeniden aynı haltı yedi galiba.
2: Defalarca kez. Onun için ben bizi dinleyenlere nacizane tavsiyem. İlk yakaladığınızda muhakkak bırakın.
1: Evet.
2: Bir kere yapan emin olun ki yapacak.
1: Peki Ayşenur, o ilk zaman affetmiş olmanın sebebi alttan girdi, üstten çıktı. Pişman olduğunu çok derinden hissettirdi. Sen de o yüzden
2: tabii
1: devam ettin değil mi?
2: Eş zamanlı çocukların varlığı.
1: Hı hı.
2: Bir kez daha yapmayacağına olan inancımla beraber devam ettim ama olmaması gerekiyormuş.
1: Evet.
2: Onun için kesinlikle bir kez yapan bir kez daha yapacaktır.
1: Öyle zaten, o kapıyı açtıysa ya da böyle bir fikirle okey olduysa bu bir daha yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ben hani tabii böyle dışarıdan konuşmak çok kolay Doğancan, demesin kimse. Hani şeye katılıyorum, her durum kendi şartları içinde değerlendirilir. Ben şeyi de savunmuyorum. Katiyen şunu yapmanız lazım, bunu yapmamanız lazım da demiyorum. Herkesin kendi şartları, imkanları, durumları sebebiyle ne yazık ki böyle mutsuz şeylere maruz kalan insanlar ve devam etmek durumunda kalanlar da var. Ama gerek var mı? Uzun vadede insanın en büyük pişmanlığı geçip giden zamanı oluyor çünkü, hiçbir şeye değil yani. Yazık, günah diyor insan.
2: Evet, yani ömrünüzden geçen yılları özeniyorsunuz dönüp baktığında. Bir de boşandıktan sonra diyorsunuz ki ne kadar güzel ya, artık sadece kendimi düşünüyorum.
1: Evet,
2: orada birisiyle görüşüyor mu, ne yapıyor, ne durumda diye düşünmeme gerek yok. Artık tüm enerjimi çocuklarıma ve kendime harcıyorum.
1: Evet, paranoyak oldun çünkü yok. Sen muhtemelen o dönemde değil mi? Manyak gibi sürekli.
2: Tabii,
1: böyle.
2: Tabii, inanılmaz dedektifim.
1: Acaba biriyle mi görüşüyor? Yok, gece bir yatsın da şu telefonu bir kurcalayayım. Yok, takip edeyim. Yok işte Mehmet abi, sen bizimkinin yanında geçen birini gördüm demiştin. Kimdi o falan. Hep böyle bir şeyler bulmaya çalışmalar haliyle. Tatsız.
2: Aynen öyle.
1: Evet, bak bir hanımefendi yazmış. Allah hepsini bildiği gibi yapsın diyor. Amin.
2: Peki. Amin. Herkesin kalbine göre versin.
1: Amin
2: diyorum.
1: Gerçekten en güzel dua. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın
2: sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Bak Kenan da diyor ki tükür oğlum babanın suratına. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı benim en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa
6: 0212 368 62 12.
1: Benim şu hayatta en yapmamam gerekeni şuydu diye paylaşabileceğiniz bir mevzu, bir durum varsa. Hadi hemen reklama gitmeden bir telefon daha. 0212 368 62 12.

0: Ayhan yazmış. Ya Doğancan Allah aşkına bu ne biçim şarkı ya abi, çok kötü ya, bu ne ya yazmış. Ayhan kusura bakma, rafine zevklerine hitap edemediysem ama hani ben de müzikalitesinden falanından filanından eğlenceli. Bir de yani geçmişi hatırlatıyor diye. Yoksa öyle bir iddiam yok. En iyi şarkıları ben çalıyorum diye. Yani çok güzel şarkılar çalan radyolar da var. Ama fenalık geçiriyor insan.
1: Ah severim seni. Sen ömrümün eşkin.
0: Bak bir şey yazmış. Ayhan bir sus ya. Senin yüzünden şarkının üstüne konuşuyor.

0: Azeri kızı Günel'in tek kaş olduğu günlerden bir şarkı. Bir basketbol sahasında işte hoşlandığı çocuğa böyle bakışlar atıyor falan filan. Öyle bir klibi vardı değil mi bunun? Abi genel kültür desen mende. Bir tane şey var. İlhame Guleva mıydı? Ay neyse boşver şimdi ya. Alo. Alo. Evet radyo o kadar yüksek ki beni duymuyor. Hemen diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Hatice ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Hatice?
1: Ben Ankara'dan arıyorum.
0: Şöyle bir notlarıma baktım. 4 telefon almışım. 4'ü de hanımlardan oluşuyor.
1: Bayanlar kulübü bugün.
0: Evet. Ya da kadınlar hamamı da diyebiliriz.
1: Olabilir.
0: Evet Hatice. Nedir acaba senin en büyük hatan? Buyur.
1: En büyük hatam okul bittikten sonra formasyon alıp öğretmenlik için uğraşmamak.
0: Ne yaptın peki?
1: Ya ben özel bir firmada kalite yöneticisi olarak çalışıyorum. Hani işimden memnun muyum? Memnunum. Ama çocukları olduktan sonra keşke öğretmen olsaydım dedim. Ha,
0: en azından daha derli toplu düzenli bir rutinim olurdu diye söylüyorsun.
1: Aynen.
0: Bunu.
1: Yani çocuklar evdeyken evde olurdum. Onlara göre okulumu düzenlerdim. Ders programımı ayarlardım.
0: Evet yani. Ama şimdi henüz gelmedi ama geleceğinden adım gibi emin oldum. O mesajlardan yola çıkarak şimdi sana şeyi söyleyeyim. Formasyon alsaydım, öğretmen olsaydım falan diyorsun ya. İşte kolaydı o işler bacım diyecekler sana muhtemelen.
1: Yok,
0: çünkü hayır şundan dolayı söylüyorum. Atamayla alakalı şu anda binlerce insanın büyük mağduriyeti var ya.
1: Evet evet. Ya şöyle ben 2011 mezunuyum. Benim arkadaşlarım okul bittikten sonra hemen formasyon aldı birkaç kişi mesela. KPSS'ye uğraştı. Atandılar. Yani keşke diyorum onlarla beraber ben de akıllı.
0: O dönem bu kadar büyük bir dert yoktu diyorsun.
1: Yani vardı ama yani en azından bir atanma şansım vardı.
0: Anladım. Bak şey yazmış biri. Daha önce devlete sırtını yaslamak istemiş de yazmış. Evet yok, tabii daha hayır yok. Sonuç itibariyle devlet memurluğu günün sonunda yani. Baktığın zaman tercih edilesi birçok yönüyle ama birçok yönüyle de falan filan. Evet peki teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz Hatice.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ben aldım formasyon ama kullanmıyorum. yazmış Demet. Tuğba, iki lisans bitirdim, formasyonum var ama atama işi hala nanay, 39 yaşındayım oho diye mesaj gelmiş. Bak, en büyük pişmanlığım canım arkadaşım Merali, 20 yıldır İnegöl'de birlikte yaşıyorken onunla geç karşılaşmak. Onunla çocukluk arkadaş olup bugünlere birlikte gelmek için her şeyi verirdim, onu çok seviyorum. Ne demek istiyor? Yani 20 yıldır aynı yerde yaşıyorsunuz ama 20 yıl önce değil de yeni arkadaş oldunuz. Keşke 20 yıl önce mi arkadaş olsaydık diyorsun Zeynep. Ay ama. Ne oldu da bu kadar Meral'e aşkın kabardı Zeynep? Ne bu? Kolaydı o bacım öğretmen olmak. Artık çok zor bu devirde diye Kübra mesaj yollamış. Geçen bir hanımefendi bağlanmıştı, 2011 mezunu, atanamadığından bahsetmişti diye bir mesaj var. Aa, evet doğru. Evet, kısa bir araya gidelim, hemen ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı en büyük hatam. Reklamlardan sonra size harika şarkılar çalacağım. Nuh Nebi'den kalma, artık şarkıcılarının bile sahne alıyorlarsa sahnelerinde söylemediği o şarkıları. Sizin de dinlerken ana hakikaten böyle bir şarkı vardı değil mi dedirtecek o şarkıları. Az sonra nerede? Süper FM.
2: Süper FM. Dünyanın lider sentetik motor.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo Karnaval'da.

Buna da var mı lafınız? Bugünün yayın konu başlığı: benim şu hayattaki en büyük hatam şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Bakalım daha neler duyacağız.

Bu şarkı çıktığında ben 11 yaşındaymışım. 2003 yılında çıkmış 92 doğumlu olarak. Ve şunu hatırlıyorum. Şarkıda şey diyor ya, ufak at, biraz ufak at da. Ben onu hani atmak deyimini, sallamak deyimini bilmediğim için yok, ben almam. Ufak bir at var, ondan bahsediyor. Hani ufak bir at, ufak bir at da, hani o ufak atı civcivler yesin. Acaba diyorum Karslı olduğum için mi? Onu öyle kabul ettim ben. He? Bana her şey seni hatırlatır. Doğancan, benim en büyük hatam seni dinlememekmiş kardeş, yazmış Ankara'dan Çağrı.

0: en büyük hatam yıllarca baba tarafımın kahrını çekip anneme yaptıklarını sineye çekmek oldu. Babam gerçek yüzlerini gördü de 4 yıl önce yolları ayırdık artık. Allah hepsinin belasını versin. Baba tarafı zaten zor. Hele bir de baba tarafı Karslıysa daha zor demiş Rabia. Hayda Rabia. Aşk olsun, onun Kars'la alakası yoktur diyeceğim de sonra benim akrabalarım gelecek aklıma. Bilemedim. Doğancan, bu arkadaşı bize niye dinletiyorsun? Biliyorsun ki davetimize icabet etmemişti demiş Kemal.
1: Arkadaş dedi de Gökhan Özen.
0: Evet, gelmedi. Ne yapalım yani, şarkılarını seviyoruz. Gelmesin. Gelmezse gelmesin yani. Şey demiş, kendi kaybeder. Herkes bir İsmail YK değil. O biliyorsunuz benim gönlümün tahtına sahip olan kişi İsmail YK. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Ceylan.
0: Hoş geldin Ceylan. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
0: Bir iki gün önce bir Ceylan daha bağlanmıştı. Sen
2: evet,
0: değilsin.
2: Evet, o benim.
0: Ceylan ne bu sapık gibi, her gün beni mi arayacaksın?
2: Yok aslında çocuklar...
0: Hatta dün mü aramıştın sen?
2: Yok, hayır, dün aramadım.
0: Önceki gün.
2: Evet.
0: Ceylan çocuklar son... Okulalım. Tamam, hep bir sen bırakıyorsun. Ceylan son bir ay içinde aramasın diye bir kuralımız var. O yüzden öpüyorum seni, tamam?
2: İyi günler.
0: Hadi bay. Kızmayın bana, hiç ayıp mayıp da etmiyorum, söylüyorum bunu çünkü. Öyle her günde millet arıyorum 5 aydır düşüremiyorum diyor. Bu kız nasıl 2 günde bir yayına bağlanıyor ya? Demek ki siz aramayı beceremiyorsunuz, bak isteyince oluyor.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
7: Formalar vücudu 90-60-90. www.bambabamba.com.
0: Resmen yayınımın müzik içeriği 2005 yılında yapılan karışık MP3 CD.

Şarkının bu bölümünü herkes ezbere biliyor zaten ama gerçek İsmail YK gurmeleri şimdiki bölümü eğer baştan sona şaşırmadan söylerse 10 puan geliyor, tamam mı?

0: Bak bir dinleyicim çok doğru bir tarifte bulunmuş. Diyor ki şarkı resmen boyuttan boyuta geçiyor. Gerçekten öyle. İsmail YK geldiğinde ona da söylemiştim. Bu şarkının içinde bir sürü bölüm var. Aslında bir şarkının içinde birkaç tane şarkı var. Uslup olarak, tarz olarak oradan oraya atlatıyor ve İsmail YK çok büyük bir müzisyen. Ya bunlar böyle şaka değil, latife değil. Benim bu İsmail YK sevgimle alakalı kimse hani böyle dalga geçiyorum falan zannetmesin arkadaşlar. Ben kendisinin en büyük fanıyım. İstanbul'da bir konser yapsın. Bakın görün en önde kafama eğer İsmail YK bandanası takıp orada baştan sona bütün şarkıları boğazımdaki damarlar çıkıp böyle son nefesimi verene kadar eşlik etmezsem şerefsizim. Gerçi eşlik ettiğimde de şerefsizliğimle alakalı bir şey değişmemiş çocuk ama yani. Gideriz hep birlikte. Ben vallahi o gün de söyledim yapmıyor ya. Hep gidiyor yok. Bu hafta diyor Belçika'dayız. Bu hafta Hollanda'dayız. Abi gel ya İstanbul'da yap bir şey. Bir darlayalım onu ya. Vallahi İstanbul'da bir İsmail YK konserinde bence şey gibi bir şey. Şimdi siz diyeceksiniz ki yok sen de hani. Şebnem Ferah mesela yıllar sonra tekrar sahnelere döndü. Herkes böyle bir heyecanla o konserlere gitti, kendine geldi falan ya. İsmail YK da böyle bir şey yapsa o kadar iyi gelecek ki haberi yok, farkında değil. Bilmiyorum niye yapmıyor ama bir şey var orada. Çünkü gideriz yani. Ay güzel alırdı. Sürpriz yapıp sahneye böyle kardeşleri de çıksa, yurtseven kardeşler. Halay çeksek. Benim hayaller. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İbrahim ben Doğancan.
0: Yaklaşık 6-7 dakikadır hatta bekliyorsun ama İsmail YK dinliyorduk, kusura bakma.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Sever misin?
1: Severim, hatta az önce...
0: Bu nasıl bir kader? Tam 7 dakika hatta bekleyip sonra ne oldu? Hattan düştü. Sen bana ulaş diyeceğim de nereden bileceğim ben senin sen olduğunu? Hani mesaj ola ben seni arayayım diyecektim. Neyse arkadaşlar şarkının gazıyla o kadar çok reklama geciktim ki kısa bir araya gidelim, hemen ardından telefonlara devam edelim. Bugünün yayın konu başlığı en büyük hatam.
2: Bir reklam. Türkiye'nin

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

Dünyanın en komik adamlarından biri Asil Gök. Instagram'dan da takip edin. Gerçekten ya, enerjisi de çok güzel, bir de güzel kalpli bir adam. Şimdi böyle son zamanlarda daha fazla ismini duyuyor olmanızdan da ben çok mutluyum. Biz çok uzun zamandır tanışıyoruz Asil'le. Yaptığı şarkılar zaten yorumu, bir Tuana yorumu var mesela, YouTube'dan izleyin onu. Gerçekten öttürüyor, gerçek bir müzisyen. Asil Gök buradaydı. Bu da son zamanlarda sosyal medyada bol bol duyduğunuz o şarkısı. Bugünün yayın konu başlığı: benim en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yoppa. Berbat hale gelmiş Ankara trafiğinden herkese selamlar. Herkes kurulu bomba gibi suratlar, beş karış işe gitmeye çalışırken kafama huni takmış gibi sırıtıyorsam sebebi sensin Doğancan, demiş Ankara'dan sevgili Tuğba.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Soner ve Mücahit ben.
1: Soner Arıca mı?
0: Mücahit.
1: Mücahit.
0: Evet.
1: Ben ondan öyle anladım ya. Mücahit hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: Konya'dan arıyorum.
1: Evet. Konya ne güzel. Evet. Ne iş yaparsın?
0: Normalde lisans mezunuyum ama otomatik yazılım üzerine şu an çalışıyorum. Sanayideyim.
1: Ne? He, iyi kolay gelsin. Nedir acaba senin en büyük hatan Mücahit? Buyur.
0: Üniversiteyi bitirmek oldu benim için ya. Şu
1: bitirmek.
0: Sanayide olmuş olsaydım aynen.
1: Ne yapsaydın daha iyi olurdu yani?
0: Sanayide şu an yaptığım işi daha önceden o üniversiteye harcadığım zaman yapmış olsaydım daha farklı olabilirdi her şey.
1: Olsun, okumuş sanayici oldun işte.
0: Aynen, tahsilli olduk.
1: Güzel işte, yani sonuçta okumanın kime ne zararı var. Ama bir yandan da çalışabilirdin de tabii okul buna müsaade etmiyordu haliyle.
0: Tabii kafamı tam anlamıyla hem sanayideki arızalara işe veremiyordum hem de okula veremiyordum.
1: Evet.
0: Hatta yine de ikisini bir arada yürüttüm ben.
1: Ne mezunusun?
0: Tarih mezunuyum.
1: Tarih?
0: Aynen.
1: Ne alaka ya hakikaten. Ama demek ki mutlu olduğun alan burası senin.
0: Ya aslında subaylık politik için denemiştim onu. O da olmadı. Şu an 27 Ekim'de de askerlik açıklanacak. Askerliğimi bekliyorum bir yandan da.
1: Kaç yaşındasın sen?
0: 26 yaşındayım.
1: Ana. Biraz okuldan dolayı tabii bu kadar.
0: Tabii,
1: gitmedin
0: aynen.
1: Daha. Hadi bakalım hayırlısıyla. Sağ ol Mücahit. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Sabah günaydın.
1: Günaydın Konya.

Antalya'dan selamlar. Uncalı'da trafiğimiz fena. Yeni yapılan köprü bitti ama trafik daha çok arttı. Çakırlar girişi kilit, okula gidiyoruz ama özel okul mu yoksa dağın başına mı gidiyoruz belli değil. Berbat bir trafik var.

0: anısı anlatması çok tatlıydı.
1: Haydi bir telefon daha.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
1: Gelsin bir telefon daha. Günaydın.
5: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
5: 7 dakikayı bekleyen İbrahim ben.
1: İbrahim, ha az önce attan düşen.
5: Evet.
1: Sana helal olsun. Bak azimle yayına bağlanan sevgili İbrahim. Ne iş yapıyordun?
5: Ben vergi müfettişiyim.
0: Abi ortalık bu ara biraz...
5: Aynen, karışık.
0: İyi, şimdi bu alanla alakalı ne sorsam bilemedim. Nasıl işler?
5: Şimdi şöyle, ben sabaha anlatayım, biraz komikti. En büyük pişmanlığı anlatın diye bağlandım ben.
1: Evet.
5: Sonra yayına bağlanmadan önce telefonla konuşuyorum, yayın kesildi. Diyorum ki, radyoyu da dinleyemiyoruz aslında, burada yayın devam etti. Sonra bir süre sonra beni bağladılar herhalde. Ben de zannediyorum beklerken yayını dinletiyorlar.
1: Ve konuşuyor musun bir yandan?
5: Hem konuşuyorum, yani araba kullanmaya devam ediyorum.
1: Hiç sana cevap vermeyince anlasana.
5: Sonra bağlandım ya. Anladım, seninle konuşunca da arabayı park edeyim dedim. Tekeri kaldırma vurdum bu sefer.
1: Ayda.
5: Ya dedim, yeni bir pişmanlık geliyor.
1: Bir şey olmadı ama değil mi? Meme yaptı mı lastik?
5: Yok.
1: Benim eski arabada çok oluyordu. Peki sen vergi müfettişiyim dedin ya, şey mi? Mesela bu yer bildirimi yapanların yerine mi gidip bakıyorsun? O hangi alanındasın yani?
5: Yok, biz daha çok bizim buraya evraklarını getiriyorlar. Evrak üzerinden iş yerinde yapıyoruz.
1: Bakıyorsun.
5: Tabii gittiğiniz zamanlarda oluyor ama sonuçta burada yani.
1: Mesela o gelir gider dengesinde matrahına bakıyorsun, ödediğine bakıyorsun. Adam mesela 10 milyon karı var ama falanlı filanlı.
5: O kadar hakim olman biraz göz korkutacağım.
1: Benim de yok, ben de vergi mükellefiyim ve ciddi de vergi. Ya şöyle söyleyeyim, benim ödediğim vergiyi benim diyen, bu arada çok aman aman bir kazancım olduğundan dolayı değil. Her şeyi usulüne göre yaptığım için söylüyorum bunu. Bazen konuşuyorum böyle ticaret yapan eşim dostumla. Diyor ki ben bu ay bu kadar ödedim. Tabii orada gelir gider dengesi de var. Gider olarak gösterilen şeylerle vesaire falan, ama o şey geçici vergide, o 3 ayda bir ödenen vergide maşallah kol böreği eşliğinde ödenen o vergilerde bakıyorum vallahi kimse benim kadar ödemiyor. Tabii gider göstermekle alakalı, evet, ben de gösteriyorum bir şekilde. O...
5: Biz de ödüyoruz Hasancan.
1: Hasancan?
5: Doğanca pardon.
1: Sana da bir müfettiş lazım. Evet, nedir en büyük hatan İbrahim?
5: Ben öğretmenlik mezunuyum aslında. İlk başta bir 2-3 sene öğretmenlik yaptım. Daha sonra dershane açtım. Ortak oldum yani. İşte bu malum sebeplerden dershaneleri kapatıyorsun falan muhabbetleri çıktı ya.
1: Evet.
5: O zaman tabii bizimkini de kapattılar.
1: Evet.
5: 1-2 yılda açtığımızda çalışmıştık. O 5 yıllık emek orada çöp oldu.
1: Nereden bileceksin ama yani sonuçta.
5: Sonra dediler burayı özel okula çevirelim bizim arkadaşlar.
1: Evet.
5: Ben tabii kötü bir deneyim yaşadığım için, o zaman yaşım da genç. Dedim yok, ben ayrı buradan girmeyeceğim. Daha sonra özel okula çevirdiler, onlar oradan yürüdü.
1: Sen bu arada şu anda bir devlet kurumunda mı çalışıyorsun?
5: Evet.
1: Yürek yemişsin. Hayır, bu anlattığın şey vergi müfettişiyim falan. Örtüşün bir enteresan geldi. İyi abi, kolay gelsin. Hayat hep işte bu yaşadığımız türlü hadiseler bütünü tecrübe ediyoruz buna. Belki de bunları yaşaman icap ediyordu. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
1: Günaydın. Evet, bu vergiyle alakalı türlü mesajlar geliyor. Ödüyoruz yani. Biz o... Bak nefesim daralıyor. Neyse. Sus Doğancan. Haberlere gidelim, ardından devam.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Tütçürup ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz, diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir, dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum, ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
4: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı en büyük hatam diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Ya Dancan benim gerçekten içimde ukde kalmıştır. Şunu yapmayaydım iyiydi. Hayatımla alakalı tek hani majör elle tutulur mesele şudur. Şu benim hayattaki en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. Son saatin içindeyiz. 0531 785 90 80. Bir dinleyicim bir mesaj yollamış. Doğancan geçenlerde Kıraç'tan bir türkü çalmıştın. Neydi o diye. Canıma minnet, bir daha çalarım. Alttan alttan eşi kesin. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz.

Doğancan, şu çenemi tutmayı bir türlü öğrenemedim. Alakalı alakasız her yerde herkese her şeyi anlatıyorum. Sonra da tabii büyük bir pişmanlık diye sevgili Ebru mesaj yollamış. Evet. Kız tut sen de şu ağzını. Bu türküyü... Ne bu? Ha, dil bilgisi öğretmenimiz çok açardı. Çok severim öğretmenimi ve o zamanları hatırladım bu türküyle demiş sevgili Merve. Ne gecem ne gündüzüm belli. Kraş dinleyen çocuklara karşı işte mis gibi kraç diye mesaj yollayan sevgili Tuğba, günaydın.

0: Remzi abi yazmış, diyor ki İsveç'ten.
1: Bro, Asmalı Konak'taki Kıraç şarkısını çalsana. Bak bilgi var ama yerleri karışık.
0: Abi o bir İstanbul masalı olsa gerek ya. Asmalı Konak'ta Kıraç'ın bir şarkısı, türküsü çalmadı değil mi? Bir İstanbul masalındaki şey diyor. Ne ne ne ne ne ne ne.
1: Hadi gelsin bir telefon daha. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Feyza. Merhaba.
1: Hoş geldin Feyza. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım.
2: Tamam, bir dakika. Alıyorum şu an.
1: Tamam. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
2: Ankara'dan arıyorum. Servis şoförüyüm.
1: Servis şoförüsün.
2: Ben... Evet.
1: İyi, güzel. Hadi bakalım. Ha, bu arada Zerda'ymış. Tamam, doğru. Herkes aynı anda Zerda diye mesaj yolladı. Evet. Aliye'de de var mıydı ya Kıraç'ın şarkısı? Zerda zaten Aliye miydi acaba oradaki? Yok, değil. Neyse aman. Evet, şu an Kıraç dedikodusu yapılıyor da mesajlara gözüm kayıyor, bakmıyorum artık. Özür dilerim Feyza'cığım. Buyursunlar, nedir acaba en büyük hatan?
2: En büyük hatam erken evlenmek, erken sorumluluk almak.
1: Evliliğinle alakalı bir pişmanlık değil, erken yaşta evlenmekle alakalı değil mi?
2: Evet, pişman değilim ama erken sorumluluk yorucu oluyor.
1: Kaç yaşındaydın?
2: 18.
1: Ama bayağı beklemişsin ya. Kendi isteğinle mi evlendin?
2: Neyse, kardayım, 3 çocuğum oldu, birazcık daha özgürle konuşuyorum bir yandan da.
1: Kaç yaşındasın ve en büyük çocuğun kaç yaşında?
2: 33 yaşındayım, en büyük çocuğum 14 yaşında.
1: Ana, yani sen 40 bile olmadan 20 mi oluyor hesaplara göre? 33. 14 yaşında mı dedin?
2: Evet.
1: 14 ise 6 koyarsan sana da... Tamam, evet. Sen 39 yaşındayken çocuğun 20 yaşında olacak. Oha!
2: Evet, ay güzel. Atlattım. Bir yönden güzel, bir yandan da kötü.
1: Güzel, vallahi iyiymiş. Yani tabii ki anlayabiliyorum neden bunu söyledin ama bir yandan da aslında şu anda anladığım kadarıyla mesela senin şu yaşında senin o bahsettiğin dönemleri yeni yeni atılmaya çalışanlar için de işler kolay değil. Ama tabii her yaşın kendi gerekliliği var. Yani 18 yaşında evlenmek bence de bu devirde çok akıl kârı değil.
2: Evet, evet. Şimdi ben 18 yaşlarım yaşıyor gibiyim. Yeni ben çocuklar
1: büyüdü. Güzel, ne güzel. Bak şöyle bir 3-5 sene sonra daha çocuklarınla beraber daha keyif ala ala sosyalleşeceğin, evet. Güzel güzel. Mesela şey olacaktır. Bundan bir 5-6 sene sonra senin büyük olan erkek mi?
2: Kız, benim hiç kızım var.
1: Ha, ya da mesela şey diyecekler. Aa, annen mi, biz ablan zannettik.
2: Evet, evet, şu an öyle diyorlar.
1: Yani ne güzel şeyler bunlar, tatlı. Allah evet, güzel yıllar, evet. Beraber yaşamayı nasip etsin. Sağ ol Feyza. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Sağ olun, kendinize çok iyi bakın.
1: Ve günaydın. Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.

Niye böylesiniz acaba? Yusuf yazmış, diyor ki bu gidişle sana da aa baban değil de deden zannettik diyecekler demiş. İyi, bunu derlerse sana da kına yollarım Yusuf.

0: Doğan Can, ben de 20 yaşımda anne oldum. Kızım bu sene lise son. Üniversite sınavına girecek seneye ve arkadaşlarımın çocukları daha kreşe gidiyor. Zor ama bence genç anne olmak güzel demiş Tuğba. Ne güzel. Tabii canım yani. Her dönemin kendi içinde iyi yanları da var, kötü yanları da var. Hiçbir zaman mutlak iyi, şu en doğrusudur, şu en güzelidir diyebileceğimiz bir şey yok. Eğer doğru tercihler yapılabildiyse, çünkü erken yaşta yapılan evliliklerin en büyük keşkesi zaten insan daha kendini bile tam anlamıyla tanımadığı için o yaşlarda, o gelişim döneminde, değişim döneminde hayatlar birleşince ben değiştim, o değişti, sonra çatışmalar başladı, mutsuz bir evlilik. Nihayetinde belki boşanma oluyor, boşanma olmasa da mutsuz bir şekilde devam eden bir ömür oluyor. Bizim şimdi bu dönemde her şey biraz daha pratik ve kolay ve daha mümkün ama anne babalarımızın zamanında, yani şu anda ortalama 60-70 yaşlarında olanlarımızın zamanlarında şimdiki gibi değil. Mutsuz da olsa evlilik devam ediyor. Bir sürü, yani mutsuzluk dediğim sadece duygusal bir mutsuzluk değil. Nelere maruz kaldığı halde kadınlar o evliliklere devam etmişler ne yazık ki. Hala daha yok mu, var tabii Anadolu'da birçok yerde. Hani kadının söz hakkı yok diye düşünülen zihniyetlerin olduğu ortamlarda ne yazık ki bu hala devam ediyor. Ama tabii günümüzde işler biraz daha farklı. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım ya. Alo.
1: Alalım. Günaydın Doğancığım.
0: Alalım ha.
1: Günaydın.
0: Hey. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İzmir'den ikinci Mehmet.
0: Mehmet.
1: Evet.
0: Evet, hoş geldin. Nereden arıyorsun Mehmet?
1: Hatırladın mı peki, onu sorayım önce.
0: Nereden?
1: İzmir'den ikinci Mehmet.
0: İkinci Mehmet ne demek?
1: Tabii bunu sen söyledin o gün. Bilmiyorum, şeyini sen biliyorsun.
0: Ben dedim.
1: İkinci kez aradığımda sen bundan sonra İzmir'den ikinci Mehmet ol demiştin. Ben de o gün o mahlası.
0: O zaman bugün de üçüncü Mehmet'sin.
1: Bilmiyorum artık.
0: O gün muhtemelen bir Mehmet bağlandı, peşine sen bağlandın. Yok, diye hayır, ben demişimdir.
1: Hayır. Aradan bir aradım, 2-3 ay veya 4 ay her neyse.
0: Tamam, o zaman bugün de üçüncü Mehmet'sin. Evet. Tam yeter hemen. Tamam. Mehmet, hoş geldin. Nedir en büyük hatan?
1: Hoş bulduk. Doğancan, şimdi şöyle, hata birinin sözünü dinlememek ya da söylenene uymamak, bunlar da hatanın içine girer mi?
0: Bilmem, sen bir hele anlat.
1: Yani ben annemin babamın sözünü dinlememekle hata yaptım.
0: Mesela?
1: Bu da bir hata olur mu?
0: Ne dediklerine bağlı. Nedir?
1: Bir kurban bayramıydı işte, bana gitme dedikleri yere gittim. O gün ayağımı kırdım. O gün ömrümü şekillendirdim Doğancan. O gün ömrüm şekillendi, hayatım şekillendi.
0: Nasıl yani?
1: Yani ayağım kırıldı. Sonrası süreci, iyileşme süreci, kalıcı bir miktar hasarı falan filan derken süreç bayağı. Yani benim hatam annemin babamın sözünü dinlememekle oldu.
0: Peki onlar o gitmemen gerekme, yani oraya gitme deme sebepleri neydi?
1: Muhtemelen anne baba başıma bir şey geleceğini hissettiler.
0: Nereye yani gittin ki sen? Ne oldu ki yani? Nasıl oldu bu kaza?
1: Ben nereye gittim Doğancan? Gitmez olaydım.
0: Hayır, bu kaza nasıl oldu yani?
1: Bir kurban bayramıydı. Arkadaşlarla pikniğe gitmiştik biz.
0: Tamam.
1: Daha mangal falan organizasyonu şu bu.
0: Tamam.
1: Ben orada bir daha önce bir kırmandığım bir kaya vardı. Tekrar işte gençliği kanıtlama çabası falan filan onlara göstereyim derken çıktığım yerden aşağı düştüm. Ayağım kırıldı.
0: Sen ne, bu dağ keçisi misin? Niye tırmanıyorsun dağ?
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Ben de hiç anlamam bu işleri. Ne oldu doğru mesela? Hadi diyelim düşmeden tırmandın.
1: Ama benim ayak bileğim o gün %70'ini kaybetti Doğancığım.
0: Şu anlamda söylüyorum. Bu kazayı gerçekleştirmemiş olsam bile böyle bir motivasyonu nereden buluyor? Ben onu anlamıyorum işte. Genel olarak söylüyorum. Bu hani ne bileyim yani, ne olacaktı mesela?
1: Motivasyon özgüvenli mi? Yani hangi konuda motivasyon?
0: Hani dağa tırmanma isteğin nereden geliyor yani? Ha. Onu soruyorum. Sorguluyorum.
1: Doğancan şöyleydi, çıkılması çok zor bir yerdi. Yani grubumuzun içinden kimse çıkamıyordu, sadece ben ve bir arkadaşım çıkıyordu. Onu da işte o yeni grubumuza yeni takılan arkadaşlara göstermek için öyle bir şeydi ama sonucu çok iyi oldu, kötü olmadı.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Kötü oldu yani, pek
0: geçmiş olsun yani, bilemiyor insan tabii başına gelecekleri. Kesinlikle. Bilse ona göre kesinlikle hareket eder de işte herkesin hayatta belli başlı sınavı var. Belki de Allah seni böyle bir şeyle sınayarak daha fena şeylerin önüne geçme amacıyla, eğer akıllandıysan tabii, böyle saçma sapan oraya buraya tırmanma artık gibi bir uyarıdır
1: Doğancan,
0: bu yani.
1: O zaman Doğancan, o zaman onu 3 ya da 14 yaşındaydık. Yani daha yeni ergen olduğumuz dönemlerdi.
0: Çocukmuşsun. Tamam ben tabii, bunu koca adamken yaptın zannettim, anladım.
1: Yuh Doğancan. Evet. Yani.
0: Geçmiş olsun, ne bileyim ben. Evet Mehmet, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Biliyor musun, ben sana kırgındım aslında.
0: Neden?
1: Ben seni aramak istemiyordum aslında. Yine deli gönül dinliyoruz işte sabahları. Yani başka doğru düzgün program yok.
0: Neden?
1: Neden? Ben o gün öneri konusuydu Doğancan.
0: He.
1: O gün gençlere öneri konusuydu. Ben o gün dedim ki gençler, dedim hani babalarına peder demesin, baba desin. Hatırlıyor musun? Hatırlamışsınız şimdi.
0: Abi geçmişi artık hatırlamıyorum ki ya. Konuşuyoruz bitiyor
1: ben
0: de.
1: Neye kızdım biliyor musun? Telefonu kapattıktan sonra hele dedi yaşına bak. Taktığı şeye bak. Yani ben küsmüştüm aslında sana.
0: Ne kadar fikirlerinin arkasında duran bir abimizsin Mehmet.
1: Yani... Ama işte aradık yani yine. Aralar aylar geçiyor.
0: Tamam zaman sen şimdi bir kapat bak arkandan neler sayacağım seni. Ben olsam kapatmam.
1: Senin saydıkların sana geri dönüyor Doğancan. Evet sen sayıyorsun. Senin saydıkların sana geri dönüyor. Biz senin dinleyiciniz. Ona göre yani arkamızdan düzgün konuş.
0: Tamam abi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın İzmir'den herkese.
0: Günaydın. Hiç sevmem böyle insan. Yani komik desen değil. Allah aşkına. Tam ne biliyor musun mesela, böyle sevdiğin 3-5 arkadaşınla bir yere gitmişsindir. Tamam mı? Böyle keyifle sohbeti oradan buradan konuşuyorsun. İşte gündemi konuşuyorsun. Ya o foncular moncular falan filan, böyle efendi gibi kendi halinde sohbet ediyorsundur. Sonra bir arkadaşın yanında birini getirir. Ha o da bu. Siz orada böyle efendi efendi kahvenizi içiyorsunuz, takılıyorsunuz, kafanız rahat. Gelir böyle öyle oldu öyle oldu. Ne oluyor? Arkadaşının gözüne bakarsın. Kim? Bunu niye getirdin lan sen? Bütün ortamın için. Hani ne oluyor şimdi ya? Neyse abi benim işim var der, kalkar gidersin. Ondan sonra arkadaşına mesaj atarsın. Dersin ki ulan ben... Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor...

0: Reklam.
1: Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper reklam. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı benim en büyük hatam diyebileceğiniz ne varsa herkes hayat tecrübelerinden yola çıkarak döksün torbanın dibine. 0212 368 62 12 Süper FM'in telefonu. Bakın ne çalıyorum size şimdi. Baban da mı radyocuydu be?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Emrah.
0: Hoş geldin birinci Emrah. Nereden arıyorsun?
1: Balıkesir'den.
0: Ne iş yaparsın?
1: Berberim. Erkek kuaförü diyelim.
0: Hadi daha ya. Doğru. Güzel. Kolay gelsin. Saç sakal ne kadar Emrah?
1: Saç sakal şu an 60.
0: İyi. İstanbul'da 2 hatta 3 katı birçok yerde.
1: Doğrudur. Evet. Biliyoruz yani.
0: Kaç sene oldu meslekte?
1: 2003'te başladım. 23 sene oldu şu an.
0: Şey mi peki Emrah, böyle bir yaz tatilinde seni böyle kalfa çırak olarak verdiler, öyle mesleği öğrendin ve öyle mi devam etti meslek?
1: Tabii. Ortaokuldan sonra direkt bu işe başladım.
0: Güzel, kolay gelsin. Peki nedir acaba senin en büyük hatan?
1: Benim en büyük hatam eşime yalan söylemek oldu.
0: Aha, ne oldu? Ne yaptın?
1: Ama masum bir yalan. Oğlum için oldu bir yandan da.
0: Sen bir anlat, biz karar vereceğiz ona. Ne oldu?
1: Ya şöyle bir şey, benim oğlum futbol oynuyor. Turnuvalara bir aralar çok gidiyor. 7 seneden beri futbolun içinde.
0: Tamam.
1: Turnuvalara çok gittiğimiz için bu sefer yetişemediğim zamanlarda hep hazırdan yedik. Ve bu sefer de araba da satıldı. Arabanın parasını da biraz yedim bayağı orada.
0: Bir dakika, nasıl yani? Çocuğun bu turnuvaları için eşinden tabii habersiz köşedeki paraları yedin. Sonra arabayı da sattın. Ama eşin bilmiyor buralara harcadığını.
1: Bilmiyor ve de paranın gittiğini öğrendiğinde dolandırıldım dedim. Ha, kartımı patlattılar, onun üzerine hepsi gitti diye verdim ben de. Ondan sonra işte öyle devam etti artık. 7 sene geçti. En sonunda söyledim ama oğlum belli bir seviyeye geldikten sonra söyledim. Çünkü bıraktırma ihtimali vardı, göze alamadım o konuyu.
0: Abi ama sen burada yani kötü niyetli bir şey yapmamışsın.
1: Yok. Kötü bir niyetli bir şey.
0: Acaba eşinin böyle bir harcama yapmana müsaade etmeyeceğini mi düşündün de söylemedin ona?
1: Evet. Genellikle benim eşim biraz da yatırımcıdır. Böyle bir şeyler alıp koymayı sever. O yönde.
0: Kaç yaşında oğlan şimdi?
1: Oğlan 12 yaşında.
0: Nerede oynuyor şimdi? Girdi mi bir altyapıya?
1: Burada Balıkesir'de Kuzeyordu Spor Kulübü'nde oynuyorsun.
0: Güzel. Ne güzel. Ama bak, onu desteklemişsin. Hayallerine ortak olmuşsun. Hiç gözüne gelmemiş. Yani, bence gayet de kral bir hareket yani. Şimdi ya, bu arada hani meslek olarak oğlan eğer ileride bunu böyle devam ettirmese bile benim babam benim için bunları yaptı diyebileceği bir babaya sahip. O yüzden işte, boş ver. İstediği kadar konuşsun hanım.
1: Bana yapılmadığı için ben de hadi oğluma yapayım diye destek veriyorum. Belli bir zaman sonra istemiyor. Hatta biz sizinle Afyon'da görüşmüştük. Afyon turnuvasında. 2023. Evet. Fotoğrafımız bile duruyor hatta.
0: Evet, orada ben miniklerin olduğu, hatta iki tane turnuva sunmuştum ben. Biri Denizli'deydi, birisi Afyon'daydı. Doğru.
1: Afyon'dakine geldik biz. Hatta ben o gün gelmeyecektim o hafta. Sizin orada sunuculuk yapacağınızı öğrendim son gün, final gününde. Buradan ta gece dükkanı kapattıktan sonra otobüse binip Afyon'a gelmiştim.
0: Tanıştık mı peki? Tanışabildik mi?
1: Tanıştık. Fotoğrafla çekildik.
0: Süper. Bak ne güzel. Memnun oldum abi. İyi yapmışsın. Çocuğun hayalini. Ama inşallah o bahaneyle o parayı ben çocuğa harcadım ayağına, böyle pavyona mavyona da ekstra gitmemişsindir inşallah.
1: Bırak pavyonu kafaya gitme, para bulamıyorduk.
0: İyi hadi bakalım. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın Balıkesir.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bak, aklın yolu bir. Derya yazmış. Nereden bile karıya kıza yedirmediğini? Ben onu sormadan önce yazmış bunu. Bugünün yayın konu başlığı, en büyük hatam diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin

0: akıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yıllar öncesinde Gökhan Güney'le hayat bulan o şarkı bu defa yeni versiyonu Çağla ve Doğu Svek buradaydı. Son aylarda en sevilen işlerden, bir de böyle arabesk şarkıları da seviyoruz yani, itiraf edelim. Az sonra sevgili Tolga Gündüz yayında ama şu anda da...
1: Yayınımda.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Günaydın abi, ne haber?
1: İyi kardeşim, ne salladın arkasından adamın ya, tadı damağımızda kaldı.
0: Bir şey, hak etmedi mi? Hani bana edepsiz diyorsunuz da sevgili dinleyicilerim, bir dönün kendinize bakın dermiş. Bu arada bir şey soracağım sana. Az önce duymuşsundur belki, Muazzez Ersoy'dan Oyun Bitti şarkısını çaldım.
1: Alıştım kardeşim ben artık.
0: Bu arada bilmeyenler, sevgili Tolga Gündüz aynı zamanda Süper FM'in müzik direktörü. Yani Süper FM'de çalan şarkılar onun elinden, onun seçiminden çıkıyor. Ve benim bu çaldığım Muazzez Ersoy'lar falanlar filanlar
1: bizim bizde yok.
0: Normalde akışta yok. Ben internet kafe gibi buraya bir bilgisayar bağlattım. Sistemden değil, yandan. Bayağı dürüst olayım, YouTube'dan çalıyor.
1: O gün Namık bana abi bilgisayarı bağladık dediğinde gözlerim biraz doldu. Bir
0: aşk
1: damla
0: olsun,
1: ya.
0: Aşk olsun. Ne çaldık sanki, aşk olsun. Neyse, o şarkıyı çalarken babam mesaj yolladı bana. Dedi ki biz bu şarkıları işte o zamanlar şehir sinemalarında Kars'ta dinliyorduk falan filan dedi. Şuraya bağlayacağım. Senin ayıp
1: bak
0: olacak
1: ya,
0: ben ya.
1: Ya.
0: Abi ne konuşuyorsun?
1: Neden abi?
0: Senin şimdi bu dönemde mesela şimdiki çocuklar Manifest dinliyor, Crush çıktı, böyle güzel ilgi görüyorlar vesaire, ya da yeni dönem şarkıcılarında falan filan. He, senin gençliğinde mesela...
1: Ben yabancı
0: mesela...
1: müzik çok dinliyordum.
0: Aa.
1: Tabii canım, Bon Jovi'ler bilmem neler falan dinliyordum.
0: Hadi
1: yani.
0: Ya.
1: Tabii. Ne oldu? He? Ne
0: olan,
1: oldu?
0: Yok abi olan... Ama senin geçmişin hep baktığımız zaman Türkçe müzik yayını yapan
1: ama
0: radyolar.
1: Ama ikisi birlikte gitti. Ben mesela şu anda da kulüp DJ'liği yapıyorum falan filan. İkisi birlikte gidiyor.
0: O zaman şunu sorayım.
1: Sor.
0: Radyoya başladığın ilk yıllarda en çok çaldığın şarkı hangisiydi?
1: Nalan'ın şarkılarıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii. Nalan'ın şarkılarına bayılırdım ben.
0: Çağırdık, davet ettik biliyorsun. O da müsait olunca gelecek, sözleştik.
1: Harika.
0: İstanbul'da değil şu anda. Yani yaşamıyormuş. Evet, neyse, Nalan'ı yakın zamanda konuk edeceğiz, bilmeyenler haberi olsun.
1: Çok güzel şarkıları vardır hakikaten ama.
0: O şeyler değil mi? Yaralandım
1: falan.
0: Farz etler,
1: yaralandımlar falan. Büyük yıkmıştır ortalığı o dönem.
0: Ne güzel. Peki geliyoruz günün konu başlığına. Nedir acaba senin bu hayattaki en büyük hatan?
1: Ben hep aşklar meşkten bahsediyorum burada. Yani
0: ama adam akıllı anlatmıyorsun ki.
1: Ne anlatacağım da anlatsam.
0: Burada baksana, yengemlerin dedikodusunu yapıyorum yayında. Ne olmuş yani, geçmiş gitmiş.
1: İki tane hatam var benim. İkisi de aşkla meşkle ilgili, ben ne yapabilirim şimdi
0: ama
1: yani?
0: Ama spesifik şimdi böyle yüzeysel.
1: Ben sana anlatırım bunları, detay veririm. Alırız ıhlamurumuzu, çıkarız şeye, terasa.
0: Tamam.
1: Detaylı anlatırım. Yayında anlatırsam bu senin edepsizliğin
0: tam
1: olur.
0: Tam da onu diyecektim. Benim hiçbir zaman karakterli bir duruş gibi bir kaygım olmadı. Eğer bana anlatırsan ertesi gün yayında dinlersin, haberin olsun.
1: Tamam. Sana da o zaman biraz yüzeysel.
0: Ben alırım, merak etme. Birazdan Tolga Gündüz yayında. Abi iyi yayınlar şimdiden.
1: Sağ ol kardeşim. Eline sağlık.
0: Sağ olasın. Şimdi yavaş yavaş toparlamadan son bir telefon bağlantısı daha alacağım. Bugünün konu başlığı hatalarımız. En büyük hatam şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.

Vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Koskoca Eylül ayının da son günüdür bugün. Yarın yeni bir ay, yeni güzellikler, heyecanlar bizi bulsun inşallah. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alas mağlarık. Hoşça kalın.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz.

Süper FM'den herkese günaydın. Doğan Can'a kocaman bir alkış. Yine yayınlarıyla bütün radyoları domine ederek sabahın kralı adam ya. Seviyoruz Doğan Can'ı. Nefis bir gün diliyorum ve bugün de 3 saat boyunca o iş bende de. Ben Tolga Gündüz size en iyi müziği dinletirken en acayip haberleri paylaşacağım. Haberlerim çok güzel. Yemin ediyorum bak böyle haberler yok. Pompaya yansıyanlar mı dersin? Türk futbolundaki deprem diyelim hadi biz de o başka bir şey mi dersin? Hepsi burada birazdan.

gün içerisinde pastırma sıcaklarıyla da ilgili bilgi vereceğim ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı değerlendirmeye bakalım. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Siirt dışında ve İstanbul, Kırklareli, Erdem. Yani neredeyse yağmur var her yerde. Yani 20 tane ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve sarı kodlu bilgi gönderilmiş. Bilginize yine yağışla karşılaşmanız mümkün. Ege ve Akdeniz kıyılarında sadece hava biraz daha mevsim normallerini gösteriyor.

zaman söylüyoruz. İyi bir uyku her şey demek. Günlük hayatın stresi, düzensiz çalışma saatleri, akşam saatlerinde maruz kalınan yapay iş, telefondu, bilgisayardı, tabletti falan derken uykuyu 8-9 saat uyusak da sabah uyandığımızda yorgun oluyoruz. Neden? Çünkü bu derin uyku, REM uykusuna geçiş zorlaşıyor ve mesela çok derin uyuyamadığımız için de şey yapıyoruz, yorgun kalkıyoruz. Ne yapmak lazımmış peki? Oda sıcaklığını 18-20 dereceye düşürmek gerekiyormuş gece uyurken. O battaniyeye bir gömülüyorsun. Oh! Mavi ışığı da uykudan bir saat önce kapatın diyorlar. Yani cep telefonuna falan bakma işini. Benim yanımda spor programı açık oluyor. O biraz sıkıntı. Sirkadyen ritmini sabitleyin. Bu ne demek? Hafta sonu dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatarsanız eğer uykunuz daha sağlıklı, REM uykusuna daha yakın oluyormuş. Bilginize güzel uyumak dediğim.

futbolunda güzel şeyler oluyor. Yani güzel şeylerden kastım bir yapılanmanın ortaya çıkması. 7 şüpheli dün MYK başkanı da dahil olmak üzere biliyorsunuz gözaltına alınmışlardı. Onların mesajlaşmaları ortaya çıkmış ve çıkan mesajlaşmalarda yapılacak bir sınavın sorularını istiyorlar. Hakemlere yapılacak soruların. Hatırladık mı bu yöntemleri? Hatırladık değil mi? El altından soru vermeler falan filan. Yani ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Ama aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi gayet pişkin bu insanlar birbirlerinden sınav sorularını istemişler. Kim bilir daha kimlerin canını yakmışlar. Bence bu İtalya'daki temiz eller operasyonu gibi sonuna kadar gidilmesi gereken bir hadise bu. Türk futbolundaki hadise.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin...
2: Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Tolga Gün

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

yeni yıl her girdiğinde biliyorsunuz bir zamlanma oluyor bizde. Hatta olmayan, zam olmayan ürünlerde bile şaşırıyoruz. Aa, zam olmamış mı? Ben almam onu ya. Ne alacağım ya? Diyoruz. Artık o kadar bünye zamı istiyor. Bununla ilgili yeniden değerlendirme oranının %27.85 olarak uygulanması durumunda yurt dışından aldığınız telefonların e-mail kayıt harcının 54.258 liradan 69.450 liraya yükselmesi bekleniyormuş yeni yılla birlikte. Kaç lira kar ediyorsunuz şimdi alsana bir yurt dışı yapsak? 54-69 güzel para, 15 kağıt cepte neredeyse. O yüzden yılbaşından sonra almayınız.

toplum için önemli günlerde zannediyoruz ki bütün Türkiye için ya da bütün insanlık için önemli bir gün. Mesela evleniyorlar, bir konvoy yapıyorlar. Ya bana ne arkadaşım, sen ne yapacaksan? Ben niye o konvoyun arasında kalıyorum ki? Mesela Burdur'da buna benzer bir olay yaşanmış. Kız isteme merasimi sırasında meşale yakılması ve havai fişek atılması başlanıyor. Bayağı patır kütürer yani. Kız istiyorsun, dur bir dakika ya, düğünde ne yapacağım, bizi mi yapacaksın? Dur, bu ne heyecan ya? Allah Allah. Havai fişek atıyorlar, çatır çutur bütün Burdur'un şeyiyle oynuyorlar, sinirleriyle oynuyorlar. Sonra ne oluyor? Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan işlem başlatılıyor haklarında. Ya muhtemelen para cezasıyla bunu şey yapabilirler. Ama o saatte hastası mı var birinin? Birini rahatsız mı ederim? Birinin canını mı yakarım? Birinin tarlasını mı yakarım? Diye düşünmeden havai fişek atarsan hakkında da soruşturma başlatılır.

Çin'den acayip bir haber geldi geçen hafta içerisinde. Devasa FAST radyo teleskobu kullanılarak yapılan derinlemesine taramada dünya dışı bir medeniyetin izi olabilecek gizemli bir radyo sinyali tespit edildi. Dünya dışında başka radyolar mı var? Kesin Süper FM vardır. Ben söylüyorum, vardır. Bir taklit eden çok ama vardır yani. Orada da abi çok güzel çalıyorlar, bak çok da komik çocuklar var. Potansiyel barındıran 33 farklı gezegen sisteminin incelemesi yapılıyor. 238 ışık yılı uzaktan bir yıldız sisteminden gelen dar bantlı bir sinyalmiş bu. Yani 230, bakalım hemen soralım. 238 ışık yılı 2380 yıl önce gelen, 2380 yıl önce, yani benim şu an yaptığım bir şaka oraya. Yani uzaylılar var arkadaşlar.

0: rehberin keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Dünya Robotik 2026 raporu varmış. Böyle bir rapor varmış. Çin'de 2025'te kurulan sanayi robotu sayısı önceki yıla kıyasla %20 artışla 354 bine ulaşmış. Şu an sanayide kullanılan robot sayısı 354 bine ulaşmış. Şimdi benim arada kaldığım bir durum var. Bu birbirini tekrarlayan bir şey. Şimdi bu robotlar yapılıyor. Bazı insanlar işinden oluyor. Yani işinden olmak ne demek? Ya farklı alanlara yöneleceksin, daha az para kazanacaksın, ya da hiç para kazanamayacaksın. Peki bu robotların ürettiği şeyleri kim alacak? Parası yoksa insanların. 354 bin robot sadece sanayide kullanıyor. Şimdi bunun garsonunu yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunun temiz süpürgesini yaptılar. Daha yeni. Kim alacak bunları? Evi süpüren birisi olmazsa. Hep bu şey içerisindeyim, sarmam.

Bu yapay zeka ile başkalarının hayatına dokunmak hakikaten bir suç haline gelmiş durumda. Birilerinin fotomontaj deniyordu eskiden. Şimdi yapay zeka ile hazırlanan fotoğraflarına başka birinin kafasını koyup yayınlamak falan filan. Anladınız siz ne demek istediğimi. Singapur'da daha basit bir olaydan 10 yıla kadar hapiste yargılanan bir çocuk varmış. Genç varmış daha doğrusu. Yapay zeka ile gölde bir timsah varmış gibi sahte görüntü oluşturan bir kişi, gölde timsah var demiş, sahte görüntü oluşturmuş ama kaşınmış sonra. Neden? Görüntüyü polise gönderince geniş çaplı bir araştırma başlatılıyor. Polis giriyor devreye, işte bilmem ne araştırılıyor, gölde timsah var mı diye. Sonra bakıyorlar ki yok, çok da genç değilmiş, 30 yaşındaymış dana kadar adam. Yapılır mı bu? 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolar kadar parayla da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilirmiş. Yapay zekada şakaya gelmiyor, haberiniz olsun.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'den herkese bir kez daha güzel bir gün diliyorum. Ben Tolga Gündüz, O iş Bende devam ediyor. Önümüzdeki iki saat yine en iyi müziği ve en acayip haberleri burada dinleyebilirsiniz. Birazdan kahvaltıda ne yememeniz, ama çok da güzeller ya, ne yememeniz gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü ne olduğunu da sonrasında söyleyeceğim. Bir kez daha hoş geldiniz.

koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

benim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Hava durumuna kısaca bir hatırlatma yapalım. Sonrasında da pastırma sıcaklarının ne zaman geleceğini bakalım. Bu arada İstanbul'da ciddi bir rüzgar var. Türkiye'nin birçok bölgesinde de yine bu rüzgarlı, fırtınalı, işte gök gürültülü, sağanak yağışlı mevzu devam ediyor. Üç büyük ilin hava durumuna bakalım. Ankara bugün için gök gürültülü, sağanak yağışlı olması bekleniyor. 19 derece bugün, yarın 18 ve cuma günü de 17, yavaş yavaş geriye doğru. İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağış etkili olacakmış. İzmir'de ise yarın sağanak ve gök gürültülü, yani yarın değil bugün, gök gürültülü, sağanak etkili olacakmış. Ama orada hava biraz daha hani Eylül gibi yani. 27 derece, 25 derece civarlarında. Donuyoruz biz sabahları burada ya. Bir de pastırma sıcaklarına bakalım. Ne zamanmış 2026'nın pastırma sıcakları? Biz tam soğuğa alışmışken 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasındaymış. Tam böyle ne giyeyim diye düşünürken, lan bu kalın mı oldu? Ya ince galiba. Mont mu alsam, belime kazak mı bağlasam, hop 15 gün yatak. Tam o tarihler 25 Ekim 15 Kasım arasıymış. Pastırma sıcakları o zaman gelecekmiş Türkiye'ye. Keşke gelmeseymiş.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Habere bak, 90 yaşında ve tek bir ciddi hastalık bile geçirmedi. Sebebi de beslenmesinden kaynaklıymış. Japonya'da bir adam vücut geliştirme yapıyor hala 90 yaşında. Fotoğrafı var da keşke yapmasın. Toshisuke Kanazawa herhalde. Beslenmesiyle bu sağlıklı durumunun ortaya çıktığını düşünüyormuş. Kanazawa'nın temel besinlerinden bir tanesi esmer pirinçmiş. Esmer pirinç? Sarışını mı var bunun? Üzerine Japon mutfağında sık kullanılan furikake serperek tüketiliyor mu? Biz de bunları bulamayız. Buluruz da bulamayız. İstemeyiz yani bulmak. Furikake tek bir malzemeden oluşmuyormuş. İçerisinde çeşidine göre susam, deniz yosunu, hayda, kurutulmuş balık, ooo, ve farklı baharatlar bulunabiliyormuş. Bu besini yersem ben o an ölürüm. Bu amcaya ya yosun ne ya, kurutulmuş balık ne, yedir mi o? Yersen kimse seni ciddiye alıp öldürmez. 90 yaşında vücut yaparsın yani. Şuna bak ya.

duyduğum en güzel fikirlerden bir tanesi bu. Akşam eve geldiniz, yemeği yediniz böyle saat 6.30-7 civarı. Sonra televizyonun karşısına geçtiniz, göbeği kaşıya kaşıya. Böyle televizyon izlemeye başladınız. Daha yemekten kalkalı bir saat olmuş ki acaba ne yesem lan falan diye böyle o dürtme hissi. Anladınız değil mi o dürtme hissini? Sonra gittiniz, dolabın kapağını açtınız, bir baktınız. Benim evimdeki gibi eğer abur cubur dolu bir dolabınız varsa onu açtınız falan. Ya yesem mi acaba falan derken bir şey aldınız. Bu hissiyat geldiğinde sebebi şuymuş. Eve geldiniz, rahatladınız, vücudunuz dopamin salgılıyormuş. Mutlusunuz artık yani. Evimdeyim, pijamam, dizleri böyle kapak, lağım kapağı gibi olmuş giymekten pijamaların. Rahatsınız yani. O yüzden beyin ödüllendirilmek istiyormuş ve bu abur cubur isteği oradan geliyormuş. Ya tatlı ya tuzlu. Peki ne yapmak gerekiyormuş biliyor musunuz? Hemen diyorlar dişlerinizi fırçalayacaksınız. Dişinizi fırçalarsanız zaten oradaki tat dokunuz değişiyormuş. Bir de diş macunun içerisindeki o tatlılık hissi sizi mutlu edeceğinden beynin dopamin ödülünü veriyormuşsunuz. Güzel ha. Bir de dişler de temizleniyor. Mis gibi.

her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle tanışıyoruz. Onlardan bir tanesi de WhatsApp üzerinden ortaya çıkmış. Nasıl eriştikleri henüz bilinmiyor ama eski konuşmalarınızdan tanıdıklarınıza sizin yazdığınız mesajları başka numara üzerinden gönderip karşı taraftan para istiyorlarmış. Yani daha önceki geçmişteki yazışmalarınızı buluyorlar ve nasıl buluyorlarsa hani ustanca öyle yazıyor ya. Ve o konuşmalar üzerinden farklı bir numara. Abi ben bilmem ki benim birazcık paraya ihtiyacım var, bana şu IBAN'a gönderir misin diyorlar. Eğer sen de yersen bu durumu gönderiyorsun, dolandırılıyorsun. Bana bir arkadaşım yıllar evvel yazmıştı ama o kadar donuk yazmıştı ki ben de hiç tanımadığım birinden geliyor gibi. İsmi kayıtlı çocuğun. Dedim bir şey yazmadım, çocuğu aradım. Dedim ki ya dedim dolandırıcılar bak senin numarayı şey yapıyor. Yok abi ben istedim dedi. Çok utanmıştım. Ama siz yine de göndermeyin benim gibi.

bir gelişme var. İngiltere Premier Lig'den Manchester City kararı açıklanmış. Ve resmen bulunulan 115 suçun tamamından herhalde bir tanesiydi. 115 suçun 114'ünden suçlanıp suçlu bulunmuşlar Manchester City. Geçtiğimiz dönemlere 2009, 2010, 2017-18 sezonları arasındaki 9 yıllık dönemde Premier Lig'de finansal kuralları ciddi şekilde ihlal etmişler. Ve 900 milyon sterlinden fazla etkisi olmuş bu takım üzerinde. Yani ne limit tanımışlar ne bir şey. Türkiye'de vardı değil mi bu? Limitleri açtık diyen yöneticiler. Yani bunun yaptırımı ne olacak bilinmiyor. 2 Ekim'e kadar Manchester City'nin başvurusunu bekleyecekmiş Premier Lig. Ondan sonra da ceza sonrasında belirlenecekmiş. Kulübün itiraz için 2 Ekim Cuma'ya kadar vakti varmış.

sinema, dizi, film böyle hani çok etkili değil mi insanlar üzerinde? Kahramanlar yaratıyoruz gözlerimizin önünde falan filan. Ama gerçek hayatları bambaşka bu insanların. Aslında bizimkilere çok yakın yaşıyorlar. Hollywood'un, niye söyleyeceğim bunu? Hollywood'un ünlü eski çifti Angelina, Brangelina'ydı onlar biliyorsunuz. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Zahara, Marley, Jolie mahkeme kararıyla yasal olarak babasının soyadını bırakmış. Ya babam Brad Pitt. Kardeşleri Siloh ve Maddox'un ardından benzer adımı atan Zahara, Pitt soyadını sildiren üçüncü çocuk oldu. Lan bunlara kaç çocuğu var ya? Ama olur. Neyse, tamam. Ama burada bir gariplik var. Mesela Angelina Jolie'nin o çizdiği büyük karakter rolünün arkasında bence fişfikçi bir kadın var. Ailenin kötü yengesi mesela, akrabası olsan karıştırır. Böyle var insanlar öyle. Benim tanıdığım da var. Ya bak, onu babana böyle yapmamız lazım falan diye. Ya bırak dursun. Jolie Pitt. Ne güzel soyadı. Allah Allah, fişfikçi. Hakikaten öyle ya. Tam öyleymiş yani. Teninin...

programın en büyük özelliğini biliyorsunuz artık, defalarca söyledim. Ortamlarda satabileceğiniz bilgileri çok veriyoruz burada. Mesela onlardan bir tanesi. Sohbet bitti, manita yanınızda. Anladın mı? Etkileyici bir, derin bir bilgi, entelektüel bir bilgi vereceksiniz. Bu program, o şaşırtacaksınız onu. Vay diyecek, benim manitaya bak ne kadar akıllı falan. Onunla ilgili bir şey. NASA astronotu Don Petty, son, bu da Bon Appetit, son 23 yılda uzayda yaklaşık 600 gün geçirmiş. Adam bayağı oralı artık, uzaylı. 600 gün geçirirken sürekli geceleri dünyayı fotoğraflamış. Dönerken dünyanın etrafında. Ve fark etmiş ki geçirdiği 10-12 yıl içerisinde aralıklarla insanlar sarı ışıktan beyaz ışığa, yani LED ışığa dönmüş. Bunun da fotoğrafları var. Yani beyaz ışıkta, ne bileyim, gece kullanmak, sarı ışık güzeldir, loştur, romantiktir falan. Sırf az elektrik parası vereceğiz diye bak, romantizmden vazgeçmişsin. Sarı ışığın romantizminden vazgeçmişsin. Bu çıkarımı da kimse yapmaz başka. Hakikaten öyle, az para vereceğiz diye.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ve bu saate de nefis şarkılarla başladık. Böyle de olacak, 24 saat Süper FM'de olduğu gibi. Ben Tolga Gündüz, nefis bir gün diliyorum ve hemen bir haberle başlıyorum. Acil servislerde çocuk yoğunluğu varmış. İnsanların da aklına, yani yaz dönemine göre 2 kat artış varmış. Niye? Okullar açıldı. Birbirlerine sürekli bir şey bulaştırıyorlar. Evet, öyle. Bak bu benim sümüğüm falan. Gördün mü? Bakayım falan, oradan bulaşıyor. Bir de sürekli koşturuyorlar birbirleriyle falan filan. Bunun bir salgın olma olasılığı yokmuş. Doçent bir doktor, Erenberg soyadlı, bunu açıklamış. Demiş ki 2 katına çıktı ama okullardaki yakın temaslardan kaynaklı viral bir durum.

AYM'den milyonları ilgilendiren karar resmi gazetede yayınlandı. Birçok kişinin derdiydi hakikaten bu. Çünkü başka hayatlar kuruluyor ve artık hiç beraber olmayacağım birine ya da birilerine fazla da olabilir. Süresiz nafaka verme durumun var. Ha, çocuğun varsa bu değişir mi? Evet değişir tabii ki. Destek olmalısın ama. Peki bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra ne olacakmış? Hemen söyleyeyim. 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecekmiş karar. Peki pat diye sen nafakayı kesecek misin? Hayır. Anayasanın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği hükme bağlanıyormuş. Yani dolayısıyla bir dava daha açacaksın. Hop. Zannediyorum. Oradan biraz daha ödemek zorunda kalarak nafakadan kurtulabilirsin. Evet. Hakikaten öyle gözüküyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
4: Tolga Gündüz.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Size bir hatırlatma yapmak isterim hemen. Karnavalı biliyorsunuzdur. Biliyoruz. Yuhu artık. Dünya biliyor karnavalı. Karnavalı bilmeyenler vardır diye ben hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Süper FM dinliyorsanız zaten müziği seviyorsunuz demektir. Karnavalın içerisinde 5 tane ulusal radyo var. Onlarca her keyfe, her modunuza uygun dijital radyo var. Bunun dışında da Türkiye'nin en sevdiği podcastleri yine Karnaval uygulamasında ya da karnaval.com'da bulabiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. İsterseniz üye oluyorsunuz ve sizlere gelen bilgilendirmelerle konser biletleri, bisikletler, bir sürü hediye kazanabiliyorsunuz. Niye? Biz sizi seviyoruz. Dediğim gibi hiçbir ücret ödemeden ve yüksek kalitedeki sese sahip olmak için Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz ya da karnaval.com'a giriyorsunuz.

Samsun'dan bir haber. Samsun'da belediye kentte yaşayan yaş almış vatandaşlara yönelik bir sağlık uygulaması başlatıyor. Nefis değil mi? Harika bence. Yani onların sağlıklarıyla ilgilenilmesi falan filan. Ancak belediyenin sunduğu ücretsiz check-up hizmetinden yararlanmak için 65 yaş üzerinde olmak gerekiyor. Bu da normal. Belli bir yaşın üzerinde kontrol gerekiyor. Ama en az 41 yıl evli olmak gerekiyormuş. Bu neyin kriteri ya? 65 yaşında olacaksın, 41 yıllık da evli olacaksın. Hesabı yapalım. Ya mesela 41 yılda durduran şey ne olmuş? Niye 40 değil de ya da 45 değil? İlginç. Bence bu biraz üzerinde konuşulsaymış çok da kabul edil, yani edilmezmiş gibi geliyor bana. Ama uygulama güzel mi? Güzel, ama şu 41 yıla bir bakalım bence ya.

Dün ve hatta ondan önceki günde bu haberi vermiştik. Eşel Mobil uygulamasının bu gece sona ermesiyle benzine tek seferde 12.48 kuruşluk tarihi bir zam gelmesi bekleniyor. Bir daha söylüyorum, 12 lira 48 kuruş. 12 lira 40... Ekonomi yönetiminden ek bir adım gelmediği takdirde ÖTV ve KDV artışıyla litresi 90 lirayı aşacakmış benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren. Bilginiz olsun. Yani eğer son dakika bir düzeltme olmazsa bu gece yarısından sonra 12 lira 48... Tamam ya, bir şey demiyorum. Pompaya yansıyacakmış. Aynen. Aynen yansıyacakmış. Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben...

size de oluyor mu böyle sürekli yaptığınız şeyleri aa acaba yapmış mıydım ya diye düşünüyorsun bir süre sonra. Yani bununla ilgili psikolojik bir durum varmış. Kapıyı kilitlemek, ışıkları kapatmak, ne bileyim ocağı kapatmamak ya da kapatmak ya da arabayı kilitlemek. Bunlar her gün defalarca yaptığımız rutin işler olduğundan beyin bir önceki anıyla bunu karıştırabiliyormuş. Ocak? En çok da ütü değil mi? Ütüyü bırak. Beyin bir önceki şeyle bunu hafızayla karıştırdığı için de siz kandırılıyormuş gibi oluyormuşsunuz. Beyin çünkü bunu bir sefer kapattığını kaydedince o gün için aynı anı mıydı ya? Bugün mü kapattıydım lan? Falan oluyormuşsunuz. Ve o ya kilitlemediysem ya fişten çekmediysem durumu oluşuyormuş. Mesela Amerika'da polisler silahlarıyla ateş ettikten sonra eğitim sırasında şarjörün boşalmasının ardından tekrar ağzına verirlermiş mermiyi ve başka bir yere baktıktan sonra tekrar silahın içine bakarlarmış. Neden? Çünkü o anda daha önce 40 kere yaptığınız bir şekilde mermiyi orada görememe durumunuz olurmuş. Başka bir yere bakıp silaha baktığınızda o merminin orada olup olmadığını görürmüşsünüz. Yani o hafızadan bir anda çıkmakta fayda varmış. Güzel örnek verdim ha. Aferin ha bana. Bravo.

Bir grup var, o grup durup durup böyle acaba insanların nasıl daha kafasını karıştırırız diye oturup mesela düşünüyorlar ve sonra bunları sağa sola yazıyorlar. Böyle bunların blokları var falan filan. Mesela dünya düzcüler. Ya şimdi yeni bir komplo konuşuluyormuş. Ne o? Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior bu kez sahadaki performansı ya da transfer söylentileriyle değil, internette dolaşan tuhaf bir komplo teorisiyle gündemdeymiş. Bazı kullanıcılar futbolcunun yani Vini Junior'ın Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine dublörünün geçirildiğini iddia ederken, hastasınız. Bak yemin ediyorum, sizi böyle bir testemeste soksalar hastaneden salmazlar ha. Vinicius'un fiziksel görünümü ve dövmelerindeki farklılıkları bu teorinin dayanağı olarak göstermişler. İddiaları destekleyen güvenilir bir kanıt bulunmazken ailesi de demiş ki hadi lan oradan. Ya ben de olsam bir akraba ama böyle bir şey deseler ben de aynı şeyi söylüyorum. Bir de kutupların altında Hitler yaşıyormuş. Ha, aynen aynen evet.

0: akıt puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Mega sponsoru Karnaval.
2: Tolga

Citizen Solutions'ın böyle bir birileri varmış. Bunlar da toplanıp kendilerine böyle havalı bir isim bulup araştırma yapıyorlar. 48 ülke arasında bir araştırma yapmışlar. Vergi avantajında dünya sıralamasını çıkarmışlar. Ve bir numaradaki ülke Birleşik Arap Emirlikleri olmuş. Ama bunu çıkarırken vergi yükü, vergi sistemi ve yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık imkanlarının değerlendirilmesi. Bizim için değil yani. Ya mesela Birleşik Arap Emirlikleri vergi avantajı puanı %82.7'ymiş. Acayip vergi de avantajlıymış. Türkiye 24. sırada yer almış 48 ülke arasında. Hani ama dediğim gibi nasıl oluyor bu? Eğer vatandaşlık alırsanız yani. Bizim için değil çünkü biz bir araba alırken iki arabada böyle. O yüzden hani vatandaş olacaklar. Türkçe biliyorlarsa benim bu anonsumdan faydalanabilirler. Kar gibi.

O İş Bende'nin sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın saat yine 10'da Doğancan'ın hemen ardından burada olacağım. Ama Doğancan aferin bak çocuk, her temiz çocuk, her seferinde siliyor süpürüyor buraları. Ben pırıl pırıl mis gibi bir stüdyoda yayın yapmak durumunda kalıyorum onun sayesinde. Yarın saat 10'da ben Tolga Gündüz, O İş Bende ile Süper FM'de olacağım. Yine çok eğleneceğiz ve en iyi müziği dinleyeceğiz. Hoşçakalın. Biz...

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
0: TRT. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: 444 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Servis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Efendim.
1: Reklam.
2: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Biletler biletikte.
1: Reklam.
2: 1940'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı. Hadi gelsin bakalım ilk telefonumuz. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Fatma Nur ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Fatma Nur?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Sağlık çalışanıyım.
0: Kolay gelsin. Gelelim konumuza. Nedir en büyük hatan Fatma Nur?
1: Şimdi şöyle. Benim güzeller güzeli kocamın beni uyardı ama benim dinlemediğim annesiyle alakalı bir konu vardı.
0: Aa.
1: O konudan dolayı çok pişmanım.
0: Ne oldu mesela?
1: Mesela ilk evlendiğimiz zamanlar işte anneme sırrını paylaşma, anneme fazlasıyla güvenme, işte lafını söyleme, bak sonra bir yerde gider söyler üzülürsün gibi şeyler söylüyordu.
0: Ha.
1: Ben de diyorum ki herhalde beni denemeye çalışıyor. Yani annesi için kim böyle bir şey der ki yani.
0: Bu arada evet ben de onu bir garipsedim yani. Başta ama şimdi kimse de bence bununla ilgili böyle büyük konuşmasın. Adamın da bir bildiği var demek
1: yani,
0: ki.
1: Dedim,
0: çünkü ana var, ana var.
1: Aynen. Aynen öyle. Yani bu da hep garipsasında tabii ister istemez böyle paylaşımlarımız oldu. İşten çıkarım, ararım. O beni arar böyle hep konuşma. Sonra saçma sapan bir konuda bir dedikodusunu duydum. Sonra demez mi bir de bana bu söyledi diye. Ben dedim ki onu ben böyle söylemedim ki. Sonra biz girdik ağır savaşla. Ondan sonra eşim de bana dedi ki ben de sinirimden ağladım. Eşim dedi ki ben sana demedim mi dedi. Demedim mi ben dedi. Hangi çocuk dedi annesini kötüler ya da böyle bir şey söyler. Ağla biraz
0: dedi. Değişik. Bilmiyorum demek ki yapısı öyle. Bazı insanların çünkü huydur çıkmaz.
1: İki kaprağımı.
0: Yapacak bir şey yok. Neyse en azından bazı şeyleri deneyimlemeden anlamıyor insan. Sen de bundan sonra o gerekli mesafeyi korursan yapacak bir şey yok yani artık olan olmuş.
1: Artık koruyorum bayağıdır mesafeyi
0: koruyorum. Peki Fatma Nur hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Hadi gelsin bir telefon daha. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle mi görüşüyorsun? Emine ben.
0: Hoş geldin Emine. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Ben şu anda yoldayım. Göztepe Hastane yolundayım ama normalde Ümraniye'deyim.
0: Güzel. Ne iş yaparız?
2: Ne iş yaparız?

0: Özel bir sektörde çalışıyorum. Çok güzel doğal ürünler üreten bir yerdeyim.
1: Ne mesela?
0: Doğal deterjanlar, işte çamaşır makinesi, bulaşık,
1: anladım.
0: İşte sıvılar falan.
1: İyi, öyle. Kolay gelsin. Nedir acaba senin en büyük hatan Emine?
0: En büyük hatam benim iş yerine arkadaşlarımı sokmam oldu. Gerçekten hayattaki en büyük pişmanlığım.
1: Ya ne oldu? Senin el ayak uzattığın insanlar daha sonra sana çelme mi taktı?
0: Aynen öyle. Gerçekten öyle. Ve şu anda aynı yerde onlarla çalışmak böyle çok sıkıcı.
1: Ne
0: çok
1: mesela güzel. Spesifik şunu yaptılar diyebileceğim bir örnek ver.
0: Yani arkamdan konuştular. Şu anda ben mesela onunla konuşmuyorum. O bütün iş yerini ele almış durumda. Çok sinir bozucu bir durum.
1: Ve senin yani vesilenle bütün... girmiş olmasına rağmen hiç o vefa aynen. duygusunu hissetmiyor.
0: Aynen, gerçekten öyle.
1: Ama şimdi bak etraflıca sen şu anda hatta değilmişsin gibi sesli düşünerek konuşacağım Emine Hanımcığım. Evet böyle bir şeye vesile olmuş olabilirsiniz ama bunu yapınca da dokunulmaz olmuyor ya insan. Acaba yaptığın bir şey var da farkında olmadan hani senden kaynaklanan bir negatif durumdan dolayı mı acaba o da böyle bir hale tavra girdi?
0: Yok öyle değil. Ya zaten hayatıma yeni aldığım bir insandı. Böyle bir senedir falan tanıdığım bir insandı. İşte aslında bir nevi orada tanımış oldum. Benden kaynaklanan bir durum değildi.
1: Anladım. Açıkçası. Yani kavun karpuz değil ki koklayıp değil mi?
0: Aynen. Ya zaten enteresan olan kısmı hani ben bir rahatsızlık geçirdim. Onu işe aldım. Biz zaten onunla gün olarak çalıştık. 2-3 gün çalıştık. Sonra ben hani işe biraz bir ara vermek zorundaydım.
1: Tamam.
0: Zaten döndüğümde gördüğüm ortam çok fenaydı.
1: yokluğunda ele geçirmiş ha?
0: Tabii. Gerçekten öyle. Çok sinir bozucu bir olaydı.
1: Tatsız.
0: Gerçekten.
1: Evet. Geçmiş olsun bacım. Allah sabrını da verir inşallah. Hadi abi, gelsin inşallah. Sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
3: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ayşenur.
1: Kim?
3: Ayşenur.
1: Ayşenur, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım.
3: Hemşireyim, işe gidiyorum.
1: İyi, hangi servistesin?
3: Ben... sağlık ocağında çalışıyorum.
1: Güzel, kolay gelsin. Genelde gebelik aşıları. Ondan evet. Sonra günlük rutin işte yalandan rapor almaya gelenlerin koordinasyonu falan filan değil mi?
3: Gibi.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir en büyük hatan Ayşenur?
3: En büyük hatam eşimden ayrıldım ben, eski eşim artık. 5 yıl önce onu iş aldattığında yakaladığımda boşamamış olmak.
1: Biraz aç bunu. Ne oldu? 5 yıl önce bunu affettin, devam ettin. Daha sonrasında yeniden aynı haltı yedi galiba.
3: Defalarca kez. Onun için ben bizi dinleyenlere nacizane tavsiyem. İlk yakaladığınızda muhakkak bırakın.
1: Evet.
3: Bir kere yapan emin olun ki yapacak.
1: Peki Ayşenur, o ilk zaman affetmiş olmanın sebebi alttan girdi, üstten çıktı. Pişman olduğunu çok derinden hissettirdi. Sen de o yüzden tabii. Devam ettin değil mi?
3: Eş zamanlı çocukların varlığı. Bir kez daha yapmayacağına olan inancımla beraber devam ettim ama olmaması gerekiyormuş.
1: Evet.
3: Onun için kesinlikle bir kez yapan bir kez daha yapacaktır.
1: Öyle zaten, o kapıyı açtıysa ya da böyle bir fikirle okey olduysa bu bir daha yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ben hani... Tabii böyle dışarıdan konuşmak çok kolay Doğancan demesin kimse. Hani şeye katılıyorum, her durum kendi şartları içinde değerlendirilir. Ben şeyi de savunmuyorum. Katiyen şunu yapmanız lazım, bunu yapmamanız lazım da demiyorum. Herkesin kendi şartları, imkanları, durumları sebebiyle ne yazık ki böyle mutsuz şeylere maruz kalan insanlar ve devam etmek durumunda kalanlar da var. Ama gerek var mı? Uzun vadede insanın en büyük pişmanlığı geçip giden zamanı oluyor çünkü hiçbir şeye değil yani. Yazık, günah diyor insan.
3: Evet, yani ömrünüzden geçen yılları özeniyorsunuz dönüp baktığında. Bir de boşandıktan sonra diyorsunuz ki ne kadar güzel ya, artık sadece kendimi düşünüyorum. Evet, orada birisiyle görüşüyor mu, ne yapıyor, ne durumda diye düşünmeme gerek yok. Artık tüm enerjimi çocuklarıma ve kendime harcıyorum.
1: Evet, paranoyak oldun çünkü sen muhtemelen o dönemde, değil mi? Manyak gibi sürekli.
3: Tabii,
1: böyle.
3: Tabii, inanılmaz dedektifim.
1: Acaba biriyle mi görüşüyor? Yok gece bir yatsın da şu telefonu bir kurcalayayım. Yok takip edeyim. Yok işte Mehmet abi sen bizimkinin yanında geçen birini gördüm demiştin. Kimdi o falan. Hep böyle bir şeyler bulmaya çalışmalar haliyle. Tatsız.
3: Aynen öyle.
1: Evet, bak bir hanımefendi yazmış. Allah hepsini bildiği gibi yapsın diyor. Amin. Peki.
3: Amin. Herkesin kalbine göre versin.
1: Amin
3: diyorum.
1: Gerçekten en güzel dua.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Hemen diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
1: Günaydın Doğan Can.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Hatice ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Hatice?
1: Ben Ankara'dan arıyorum.
0: Şöyle bir notlarıma baktım. 4 telefon almışım. 4'ü de hanımlardan oluşuyor.
1: Bayanlar kulübü bugün.
0: Evet, ya da kadınlar hamamı da diyebiliriz.
1: Olabilir.
0: Evet Hatice. Nedir acaba senin en büyük hatan? Buyur.
1: En büyük hatam okul bittikten sonra formasyon alıp öğretmenlik için uğraşmamak.
0: Ne yaptın peki?
1: Ya ben özel bir firmada kalite yöneticisi olarak çalışıyorum. Hani işimden memnun muyum? Memnunum. Ama çocukları olduktan sonra keşke öğretmen olsaydım dedim. Ha,
0: en azından daha derli toplu düzenli bir rutinim olurdu diye söylüyorsun.
1: Aynen. Ya çocuklar evdeyken evde olurdum. Onlara göre okulumu düzenlerdim. Ders programımı ayarlardım.
0: Evet ama şimdi henüz gelmedi ama geleceğinden adım gibi emin oldum. O mesajlardan yola çıkarak şimdi sana şeyi söyleyeyim. Formasyon alsaydım, öğretmen olsaydım falan diyorsun ya. İşte kolaydı o işler bacım diyecekler sana muhtemelen.
1: Yok,
0: çünkü hayır şundan dolayı söylüyorum. Atamayla alakalı şu anda binlerce insanın büyük mağduriyeti var ya.
1: Evet evet. Ya şöyle ben 2011 mezunuyum. Benim arkadaşlarım okul bittikten sonra hemen formasyon aldı birkaç kişi mesela. KPSS'ye uğraştı. Atandılar. Yani keşke diyorum onlarla beraber ben de atılayım.
0: O dönem bu kadar büyük bir dert yoktu diyorsun.
1: Yani vardı ama yani en azından bir atanma şansım vardı.
0: Anladım. Bak şey yazmış biri. Daha önce devlete sırtını yaslamak istemiş işte yazmış. Evet tabii daha hayır yok. Sonuç itibariyle devlet memurluğu günün sonunda yani. Baktığın zaman tercih edilesi birçok yönüyle ama birçok yönüyle de falan filan. Evet peki teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz Hatice.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ben aldım formasyon ama kullanmıyorum. Yazmış Demet. Tuğba, 2 lisans bitirdim, formasyonum var ama atama işi hala nanay, 39 yaşındayım oho diye mesaj gelmiş. Bak, kolaydı o bacım öğretmen olmak, artık çok zor bu devirde diye Kübra mesaj yollamış. Geçen bir hanımefendi bağlanmıştı, 2011 mezunu, atanamadığından bahsetmişti diye bir mesaj var. Aa, evet doğru.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: En büyük hatam yıllarca baba tarafımın kahrını çekip anneme yaptıklarını sineye çekmek oldu. Babam gerçek yüzlerini gördü de 4 yıl önce yolları ayırdık artık. Allah hepsinin belasını versin. Baba tarafı zaten zor. Hele bir de baba tarafı Karslıysa daha zor demiş Rabia. Hayda Rabia. Aşk olsun. Onun Kars'la alakası yoktur diyeceğim de sonra benim akrabalarım gelecek aklıma. Bilemedim.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Gelsin bir telefon daha. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: 7 dakika bekleyen İbrahim ben.
0: İbrahim ha az önce attan düşen.
3: Evet.
0: Sana helal olsun. Bak azimle yayına bağlanan sevgili İbrahim. Ne iş yapıyordun?
3: Ben vergi müfettişiyim.
0: Abi ortalık bu ara biraz...
3: Aynen karışık.
0: İyi. Şimdi bu alanla alakalı ne sorsam bilemedim. Nasıl işler?
3: Şimdi şöyle, ben sabaha anlatayım biraz komikti. En büyük pişmanlığı anlatın diye bağlandım ben.
0: Evet.
3: Sonra yayına bağlanmadan önce telefonla konuşuyorum ama yayın kesildi. Diyorum ki radyoyu da dinleyemiyoruz aslında burada yayın devam etti. Sonra bir süre sonra beni bağladılar herhalde. Ben de zannediyorum beklerken yayını dinletiyorlar.
0: Ve konuşuyor musun bir yandan?
3: Hem konuşuyorum ben araba kullanmaya devam ediyorum.
0: Hiç sana cevap vermeyince anlasana.
3: Sonra bağlandım ya. Anladım seninle konuşunca da arabayı park edeyim dedim. Tekeri kaldırma vurdum bu sefer.
0: Ayda.
3: Ya dedim yeni bir pişmanlık geliyor.
0: Bir şey olmadı ama değil mi? Meme yaptı mı lastik?
3: Yok yok.
0: Benim eski arabada çok oluyordu. Peki sen vergi müfettişiyim dedin ya şey mi? Mesela bu yer bildirimi yapanların yerine mi gidip bakıyorsun? O hangi alanındasın yani?
3: Yok biz daha çok bizim buraya evraklarını getiriyorlar. Evrak üzerinden iş yerinde yapıyoruz.
0: Bakıyorsun.
3: Tabii gittiğimiz zamanlarda oluyor ama çoğunlukla burada yani.
0: Mesela o gelir gider dengesinde matrahına bakıyorsun, ödediğine evet. Bakıyorsun. Adam mesela 10 milyon karı var ama falanlı filanlı.
3: Bu kadar hakim olman biraz göz korkutucu ama.
4: Benim de yok. Ben de vergi mükellefiyim ve ciddi de vergi. Ya şöyle söyleyeyim. Benim ödediğim vergiyi benim diyen, bu arada çok aman aman bir kazancım olduğundan dolayı değil. Her şeyi usulüne göre yaptığım için söylüyorum bunu. Bu, bazen konuşuyorum böyle ticaret yapan eşim dostumla. Diyor ki ben bu ay bu kadar ödedim. Tabii orada gelir gider dengesi de var. Gider olarak gösterilen şeylerle vesaire falan, ama o şey geçici vergide, o 3 ayda bir ödenen vergide maşallah kol böreği eşliğinde ödenen o vergilerde bakıyorum vallahi kimse benim kadar ödemiyor. Tabii gider göstermekle alakalı, evet ben de gösteriyorum bir şekilde. O...
3: Biz ödüyoruz Hasancan.
4: Hasancan?
3: Şey Doğancan pardon.
4: Sana da bir müfettiş lazım. Evet, nedir en büyük hatan İbrahim?
3: Ben öğretmenlik mezunuyum aslında. İlk başta bir 2-3 sene öğretmenlik yaptım. Daha sonra dershane açtım.
4: Hmm.
3: Ortak oldum yani. İşte bu malum sebeplerden dershaneleri kapatıyorsun falan muhabbetleri çıktı ya.
4: Evet.
3: O zaman tabii bizimkini de kapattılar.
4: Evet.
3: 1-2 yılda açtığımızda çalışmıştık. O 5 yıllık emek orada çöp oldu.
4: Ha. Nereden bileceksin ama yani an... sonuçta.
3: Sonra dediler burayı özel okula çevirelim bizim arkadaşlar.
4: Evet.
3: Ben tabii kötü bir deneyim yaşadım işte, o zaman yaşım da genç. Dedim yok ben ayrı buradan girmeyeceğim. Daha sonra özel okula çevirdiler, onlar oradan yürüdü.
4: Sen bu arada şu anda bir devlet kurumunda mı çalışıyorsun?
3: Evet.
4: İyi, yürek yemişsin. Hayır, bu anlattığın şey vergi müfettişiyim falan. Örtüşün bir enteresan geldi. İyi abi, kolay gelsin. Hayat hep işte bu yaşadığımız türlü hadiseler bütünü tecrübe ediyoruz buna. Belki de bunları yaşaman icap ediyordu. Hadi gelsin sabah evet. Enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hadi gelsin bir telefon daha. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Feyza. Merhaba.
1: Hoş geldin Feyza. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım.
2: Tamam, bir dakika. Alıyorum şu an.
1: Tamam. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
2: Ankara'dan arıyorum. Servis şoförüyüm.
1: Servis şoförüsün.
2: Evet.
1: İyi, güzel. Hadi bakalım. Ha, bu arada Zerda'ymış. Tamam, doğru. Herkes aynı anda Zerda diye mesaj yolladı. Evet. Aliye'de de var mıydı ya Kıraç'ın şarkısı? Zerda zaten Aliye miydi acaba oradaki? Yok, değil. Neyse aman. Evet, şu an Kıraç dedikodusu yapılıyor da mesajlara gözüm kayıyor. Bakmıyorum artık. Özür dilerim Feyza'cığım. Buyursunlar. Nedir acaba en büyük hatan?
2: En büyük hatam erken evlenmek, erken sorumluluk almak.
1: Evliliğinle alakalı bir pişmanlık değil, erken yaşta evlenmekle alakalı değil mi?
2: Evet, pişman değilim ama erken sorumluluk yorucu oluyor.
1: Kaç yaşındaydın?
2: 18.
1: Ama bayağı beklemişsin ya. Kendi isteğinle mi evlendin?
2: Kardeşim, 3 çocuğum oldu, birazcık daha özgürlüğe kavuşuyorum bir yandan da.
1: Kaç yaşındasın ve en büyük çocuğun kaç yaşında?
2: 33 yaşındayım, en büyük çocuğum 14 yaşında.
1: Ana, yani sen 40 bile olmadan 20 mi oluyor hesaplara göre? 33. 14 mi yaşında mı dedin?
2: Evet.
1: 14 ise 6 koyarsan sana da tamam, evet. Sen 39 yaşındayken çocuğun 20 yaşında olacak. Oha!
2: Evet. Ay, güzel. Atlattım. Bir yandan güzel, bir yandan da kötü.
1: Güzel, vallahi iyiymiş. Yani tabii ki anlayabiliyorum neden bunu söyledin ama bir yandan da aslında şu anda anladığım kadarıyla mesela senin şu yaşında senin o bahsettiğin dönemleri yeni yeni atılmaya çalışanlar için de işler kolay değil. Ama tabii her yaşın kendi gerekliliği var. Yani 18 yaşında evlenmek bence de bu devirde çok akıl kârı değil.
2: Evet, evet. Şimdi ben 18 yaşlarımı yaşıyor gibiyim. Yeni ben çocuklar.
1: Güzel, bilmiyorum. Ne güzel. Bak şöyle bir 3-5 sene sonra daha çocuklarınla beraber daha keyif ala ala sosyalleşeceğin, evet. Güzel, güzel. Mesela şey olacaktır. Bundan bir 5-6 sene sonra senin büyük olan erkek mi?
2: Kız, benim
1: 3 kızım. Ha, ya da mesela şey diyecekler. Aa, annen mi, biz ablan zannettik.
2: Evet, şu an öyle diyorlar.
1: Yani, güzel şeyler bunlar, tatlı. Allah evet, güzel yıllar, evet. Beraber yaşamayı nasip etsin. Sağ ol Feyza. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Sağ olun, kendinize çok iyi bakın.
1: Ve günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Niye böylesiniz acaba? Yusuf yazmış, diyor ki bu gidişle sana da baban değil de deden zannettik diyecekler demiş. İyi, bunu derlerse sana da kına yollarım Yusuf. Merak etme. Hadi hemen bir telefon daha. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Emrah.
1: Hoş geldin birinci Emrah. Nereden arıyorsun?
3: Balıkesir'den.
1: Ne iş yaparsın?
3: Berberim, erkek kuaförü diyelim.
1: Hadi
3: daha
1: ya, güzel, kolay gelsin. Saç sakal ne kadar Emrah?
3: Saç sakal şu an 600.
1: İyi. İstanbul'da 2 hatta 3 katı birçok yerde.
3: Doğrudur, evet. Biliyoruz yani.
1: Kaç sene oldu meslekte?
3: 2003'te başladım. 23 sene oldu şu an.
1: Şey mi peki Emrah, böyle bir yaz tatilinde seni böyle kalfa çırak olarak verdiler. Öyle öyle mesleği öğrendim ve öyle mi devam etti meslek?
3: Tabii. Ortaokuldan sonra direkt bu işe başladım.
1: Güzel, kolay gelsin. Peki nedir acaba senin en büyük hatan?
3: Benim en büyük hatam eşime yalan söylemek oldu.
1: Aha. Ne oldu? Ne yaptın?
3: Ama masum bir yalan. Oğlum için oldu bir yandan da.
1: Sen bir anlat, biz karar vereceğiz ona. Ne oldu?
3: Ya şöyle bir şey, benim oğlum futbol oynuyor. Turnuvalara bir aralar çok gidiyor. 7 seneden beri futbolun içinde.
1: Tamam.
3: Turnuvalara çok gittiğimiz için bu sefer yetişemediğim zamanlarda hep hazırdan yedik. Ve bu sefer de araba da satıldı. Arabanın parasını da biraz yedim bayağı orada.
1: Bir dakika, nasıl yani? Çocuğun bu turnuvaları için eşinden tabii. Habersiz köşedeki paraları yedin. Sonra arabayı, evet, da sattın. Ama eşin bilmiyor buralara harcadığını.
3: Bilmiyor ve de paranın gittiğini öğrendiğimde dolandırıldım dedim. Kartımı patlattılar. Onun üzerine hepsi gitti diye verdim ben de. Ondan sonra işte öyle öyle devam etti artık. 7 sene geçti. Evet. En sonunda söyledim ama oğlum belli bir seviyeye geldikten sonra söyledim. Çünkü bıraktırma ihtimali vardı, göze alamadım o konuyu.
1: Abi ama sen burada yani kötü niyetli bir şey yapmamışsın.
3: Yok yok, kötü bir niyetli bir şey.
1: Acaba şey eşinin böyle bir harcama yapmana müsaade etmeyeceğini mi düşündün de söylemedin ona?
3: Evet, genellikle benim eşim biraz da yatırımcıdır. Yani bir şeyler alıp koymayı sever, o yönde.
1: Kaç yaşında oğlan şimdi?
3: Oğlan 12 yaşında.
1: Nerede oynuyor şimdi? Girdi mi bir altyapıya?
3: Burada Balıkesir'de Kuzeyordu Spor Kulübü'nde oynuyoruz.
1: Güzel. Ne güzel. Ama bak onu desteklemişsin. Hayallerine evet. Ortak olmuşsun. Hiç gözüne gelmemiş. Yani. Bence gayet de kral bir hareket yani. Şimdi ya. Bu arada hani meslek olarak oğlan eğer ileride bunu böyle devam ettirmese bile benim babam benim için bunları yaptı diyebileceği bir babaya sahip. O yüzden i̇şte, boş ver. İstediği kadar konuşsun hanım.
3: Bana yapılmadığı için ben de hadi oğluma yapayım diye destek veriyorum. Belli bir zaman sonra yetişemiyoruz. Hatta biz sizinle Afyon'da görüşmüştük. Afyon turnuvasında. Ve 2023 evet. Fotoğrafımız bile duruyor aslında.
1: Evet orada ben miniklerin olduğu hatta iki tane turnuva sunmuştum ben. Biri Denizli'deydi evet. Birisi Afyon'daydı doğru.
3: Afyon'dakine geldik biz. Hatta ben o gün gelmeyecektim o hafta. Sizin orada sunuculuk yapacağınızı öğrendim son gün final gününde. Buradan ta gece dükkanı kapattıktan sonra otobüse binip Afyon'a gelmiştim.
1: Tanıştık mı peki? Tanışabildik mi?
3: Tanıştık. Fotoğrafta çekildik.
1: İyi
3: evet.
1: Süper. Bak ne güzel. Memnun oldum abi. İyi yapmışsın. Valla çocuğun hayalini. Ama inşallah o bahaneyle o parayı ben çocuğa harcadım ayağına böyle pavyona mavyona da ekstra gitmemişsindir hayır, inşallah.
3: Bırak pavyonu kafaya gitme para bulamadık.
1: İyi hadi bazen. Bakalım. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın herkese.
1: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin

0: meteor.com.tr.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü çift yönde de yoğun, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü